0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana.

0: Dana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
1: Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
0: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: Eşhedü en la ilahe.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
2: Yalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü.

seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım.

eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan.
Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa Merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok.
1: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok bizde.

bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. The tolls rejoice in thee.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن

sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman saliha bir kadınla evlendiğinde dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da gayret etsin, Allah'tan korksun buyuruyor. Bu hadisi şerifi defalarca duymuşuzdur. Belki düğünlerde de, düğün konuşmalarında da nasihat olarak dinlemişizdir. Ancak bu hadisi şerife bugün başka bir pencereden bakacağız. Bir Müslümanın evlenmesi dininin yarısına tekabül ediyorsa eğer, Kur'an okumak, namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gitmek vesaire, İslam namına bildiğimiz şeyler de diğer %50'sini oluşturuyor demektir. Bunun doğal sonucu nedir? Saliha bir kadınla evlenmedikçe %51'i bulmak mümkün değil. 20 defa hac yapabilirsin, hafız olabilirsin, iyi alim olabilirsin, %50'de kaldın. Her şeyi tam yapmış olsan bile, her şeyi tam yaptığını, bütün ahkamı çok iyi uyguladığını kabul etsen bile geleceğin son nokta %50'dir. İyi bir Müslümanlığın, Allah'ın razı olduğu bir

Mümin olmanın en kestirme yolu %50'yi iyi bir evlilikle garanti ettikten sonra 5-10 vakitte namaz kılsa %51'i toparlayacak demektir. Bunun için kardeşler, evlenmek ev sahibi olmak değildir. Evlenmek Allah'ın rızasında daha garantili olmaktır. İyi bir Müslümanlık, saliha bir kadınla salih bir delikanlının evlenmesiyle başlar. İslam toplumu insan üzerine kurulu bir toplum kardeşler. İnsan da aile ortamından çoğalıyor, evlerde kulluk başlıyor. Bekarlık ortamında veya işlemeyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine göre yürümeyen bir evlilik ortamında Müslümanlığın gelebileceği nokta %50'dir. İster kitap ezberle, istersen Kur'an alimi ol. Geleceğin nokta belli çünkü kapasitesi belli. Efendimiz Aleyhisselam %50, yani dinin yarısını evliliğin etrafında döndürüyor. Şüphesiz İslam'ın 5 şartından birisi olan mesela hacca karşı bir evlenip düğün yapmak haccın rakibi gibi değil arkadaşlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in binlerce ayetine karşı evlenip de yatak odasına girmek o ayetlerden daha değerli değil. Bu hadisi şerifi böyle anlamıyoruz. Ama ne anlıyoruz? Evlenmediğin sürece mikroba karşı korumalı değilsin sen. Hac da yapsan, mükemmel Ramazan-ı Şerif tutup Kadir Gecesi geçirsen, ne yaparsan yap, her an çürümeye mahkumsun. Böylece dinin %50'sini oluşturuyor. Yoksa bizim oturma odalarımız, yatak odalarımız, düğün salonlarımız Kabe'den kıymetli değil herhalde. Böyle bir dış yüzeysel değerlendirmesi yapmıyoruz. Burada kardeşler, genç arkadaşlar, bekar arkadaşlar, yarınki evlilikle nelere ulaşacaklarını, dinleri ve insanlıkları için ne yapabileceklerini anlayacakları sözler çıkmış oluyor. Evlenmiş, baba olmuş, anne olmuş mümin de çocuğunu iyi bir Müslüman olarak yetiştireceği zaman bunun hafız yapmak, İmam Hatip'e göndermekten ibaret olmadığını, hafız da yapsa, İmam Hatip'e de gönderse, Müslüman doktor olarak, Müslüman mühendis olarak da yetiştirse, saliha bir kadın, salih bir erkekle bir yuvaya yerleştirmedikçe çocuğunu bir Müslüman %50'nin ötesine gidemez. Hafızlık cemiyeti yapmak, mezuniyet töreni yapmak filan safsata işler. Yetiştirirsin, kâr eden şeytan olur. Nasıl kâr eder? Çünkü şeytan da bütçe tutarken maliyetine değip değmediğine bakıyor. Bugün Kur'an okumayı bilmeyen birisini aldatıp zinaya düşürdüğüne dair bir rapor getirince asistanları, iyi aferin deyip atıyor bir kenara. Hafız, İmam Hatip mezununu zinaya düşürdüm dediği zaman bir asistanı onu alnından öpüyor. O da masrafına değip değmediğine bakıyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam babaları, anneleri uyarıyor. Dindar, müttaki yetiştirmenin, iyi Müslüman yetiştirmenin %50'si evlilik üzerinden geçiyor. Neden evlilik üzerinden geçiyor? Çünkü ister evli olsun ister bekar olsun, bir erkeğin bir kadına bakması, sesini dinlemesi, elini değdirmesi Allah'ın haramlarından bir haram. Aynı şekilde bir kadının bekar olsun evli olsun erkeğe bakması haramlardan bir haram. Haram işleniyor olduğu sürece kıldığın namazlar haramlar tarafından eritiliyor. Tuttuğun oruçlar haramlarla baş başa gidiyor veya gitmiyor.
Bunun için sağ

Saliha bir kadınla evlenmek, yani evlenmeyi cihat gören, evlenmekle Resulullah'ın dinine ve davasına hizmet ettiğine inanan bir kadınla evlenmek, dinin %50'sine tekabül edecek kadar, Müslümanlığın yarısı sayılacak kadar güçlü bir hizmet yapmış olur. Eğer bir kadın saliha değil, mobilya perestse, dekoristse, birilerinin ne dediğine, Allah'ın ne diyeceğinden daha fazla değer veriyorsa, bu evlilik zaten %50 değil, milyonda bire bile tekabül etmez. Ama evlenip de Meryem adayı doğurmak için yola çıkmış bir Müslüman kadın, bir erkeğin dininin %50'sini garanti ediyor arkadaşlar. %50'sine tekabül ediyor. Bunun için yavrularımızı evlendirirken yaptığımız işin ne demek olduğunu anlıyor olmamız lazım kardeşler. Genç kardeşler evlenme macerasını başlattıklarında, bu yola girdiklerinde 3 günlük değil ebedi zevklerini tatmin edecekleri yolları aramaları lazım. Kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evliliğe %50 değer biçtiyse, bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz? Şeytanın da bütün emeklerinin en az %50'si bunun üzerinedir. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz aleyhisselam neyi yapmak istiyorsa onu yaptırmamak için uğraşıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne yapılmasını istiyorsa şeytan da onu yapmak için uğraşır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamla şeytan iki zıt kutupturlar. Birinin yapmak istediği öbürünün yaptırmamak istediği şeydir. Tersi de öyle. Bu nedenle Efendimiz aleyhisselamın projesinde, onun gayretlerinde gençlerin evlenmeleri, hatta ve hatta evlenmiş boşanmışların evlenmeleri mesaisinin %50'si. Şeytanın da bütün emeklerinin %50'si demek ki yuva kurdurmamak, nikahsız bir şekilde şehvetleri tatmin etmek üzerine kuruludur. Ama kardeşler, bir faciayla karşı karşıyayız. Aslında hepimiz biliyoruz ki gerçekten bu dünya şartlarında bir müminin iffetli yaşaması ancak iyi bir aile ortamında olmasıyla mümkündür. Evlenmekten başka, nikahlanmaktan başka iffetli mümin olarak yaşamak mümkün değil. Bunu hepimiz bildiğimiz halde maalesef bizim yaşadığımız toplumumuzda evlenme yaşı gitgide yukarı doğru tırmanıyor. 30 yaşında insanlar, erkek veya bayan, bekar olduğunu söylenmeye utanmıyorlar arkadaşlar. Maazallah Hazreti Ömer'in önüne çıksalar kırbaçlardı onları. Casus, siz bu ümmetten değilsiniz diye Medine'den kovardı herhalde. 35 yaşında bekar insanlarla karşılaşıyoruz. 40 yaşında tıbbi bir özrü olmadığı halde eften püften sebeplerle bekar insanlar var. Bunların psikolojik sorunları bir kenara. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasına karşı, iyinin kötüye galebe gelmesine karşı gayret etmeme suçları var. Şerri önlemenin tek yolu hayrın büyümesidir. Hayrın, güzelliğin boş bak bıraktığı yerleri şer kesinlikle doldurur. Şeytan ümmetin nesli kısılsın istiyor. Müslümanlar da buna prim veriyorlarsa bu büyük bir suçtur. Bir defa evlenmemek kötülüğe müsait bir zeminde kalmak demek. Evlenip çocuk sahibi olmamak ya da filancaların istediği kadar çocuk sahibi olmak için uğraşmak yine şerre ve kötülüğe prim vermektir. Kardeşler, bir Müslüman vakti geldiğinde kesinlikle evlenmeli ve cihada katılmalıdır. Çünkü bugün Kudüs davamızdan, Irak davamızdan,
Yeryüzündeki herhangi sıcak savaştan çok daha önemli olan yuva savaşımızdır bizim. Eğer biz yuvalarımızda Allah'ı ve peygamberi rehber edinmiş insanlar yetiştiremezsek, Mekke'nin bile senin elinde olma garantisi yoktur. Mekke ve Medine taş yığınıdır. Onu ya insan koruyacak ya da insanın elinde zayi olacak. Mesele insan yetiştirmek meselesidir. 100 insandan bir tanesi bile Selahaddin olmuyor. 10.000 insandan bile bir tane Selahaddin çıkmıyor. Milyonlarca çocuk doğacak ki bir tanesi Selahaddin olsun. Bir Hasan el-Benna olması için 100 milyon, 500 milyon olmak lazım. 3 tane, 5 tane sürümden götüremiyorsun. Sürüm yapamıyorsun. İnsanın çoğalması lazım. O çoğalan insanın arasında iyi insan, kaliteli insan savaşı yapmak gerekecek. Bunun için bizim Kudüs davamız insan üzerine kuruluysa eğer, insan orada gitsin namaz kılsın diye bir Kudüs davası yapıyorsak biz, insan nerede kardeşim? Bütün ömür standartlarla yaşanacak olsa bile 70 sene. 40 yaşında evlenen birisi ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuğunu yetiştirecek? Ne zaman mücahit yetiştirecek? İnsanların dayanma, sabırlı olma zamanları 20 ile 40 arasında zaten. En dayanabileceği sabırlı yıllarını bekar olarak geçirmiş. Bayanlar zaten 55 yaşından sonra doğum yapamıyorlar. Ne zaman 5 tane 10 tane çocuk doğuracak da Selahaddin olacak bir tanesi? Arkadaşlar evliliğin geciktirilmesi ciddi bir Siyonist projesidir demiyorum. Bu Siyonizmin yatak odalarımıza kadar girdiğini gösterir o zaman. Ama Siyonist mantığıyla veya şeytanın planlarına uyarak evlilik bilinçli veya bilinçsiz şekilde geciktirilmektedir. Bu bir suçtur. Namaz vaktinin geciktirilmesi kadar bir suçtur. Ne zaman çocuklarımız evlenecek? Kendimize göre şartlar koymuşuz. Okuyacak, okulu bitecek. Yüzlerce kız arkadaşının ortasında gözü, kulağı, her şeyi zinaya bulaşmış olacak. İyi ihtimalle konuşuyorum tabii. Berbat olduktan sonra evlendireceğiz. Sınıfında oyanmış, boyanmış yüzlerce kız arkadaşı olmuş birisini nasıl bayan beğendireceksin de evlendireceksin sonra? Niye gençlerin gözü açılmadan, kulağı açılmadan, harama eli değmeden, ayağı haram için adım atmadan evlendirmiyorsun? Ekonomik gerekçeler, tabii iş sahibi olacak. Ha, işi, rızkı patronlar veriyor tabii, değil mi? Yani geç evlenenler doyuyor, erken evlenenler aç ölüyor. Nerede Allah'ın Razzak olduğu? Hani biz yaratılmadan binlerce sene önce rızkımızı yaratan Allah? Ne zamandan beri? Rızık kavgası diye Allah'ın en büyük emirlerinden birisi ertelenebilir mi? Biz ne biçim ümmetiz ki biz rızkımızı yarattığımıza inanmaya başladık? Ne zamandan beri çocuklarımızı biz doyurduk? Hani karıncaları bile aç bırakmayan Allah? Öyle inanmıyor muyduk biz? Biz bir fabrikada amelelik yaparak rızkı yaratan birisi haline mi geldik? Eften püften sebeplerle evlilikleri geciktiriyoruz. Çocuklarımızın gözü kulağı, iyi ihtimallerle konuşuyorum, gözü kulağı haram kolik hale geliyor. Ondan sonra haramla gözü doymuş, kulağı haramla bulanmış birilerinden mücahitler, Selahaddinler, Hasan el-Benna'lar bekliyorsun. Hayır, gençlerimiz şeytanın oltalarına takılmadan, örümcek ağına takılmadan, internet sitelerinden veya şuradan buradan harama gözü değmeden ilk gördüğüyle ölünceye kadar yaşayacak mantıkla çocuklarımızı yuva sahibi yapmamız lazım. Bunun için kardeşler şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Evlenmemiş, kadınlara karışmamış bir erkek adam değildir. Doğurmamış bir kadın da kadın değildir. Erkek, kadınların dünyasına karışmalı, evlenmeli, eş olmalı, kadın doğurmalı. O zaman hamlığımız bitmiş olur bizim. Bütün şu hale bakınız ki her şey şehvet üzerine kuruldu. Bakkalda çikolata alırken, ufak bir gıda maddesi alırken bile şehvete yönelik resimler var üzerinde. Sokaklar hayvan panayırına döndü.
güneş yüzünü göster.

gelmeden teşhir edildi her şey. Gerçi kışlık kıyafetler çok da hoş şeyler değil ama yaz gelir gelmez ya, enteresan bir panayıra döndü bütün şehirler, köyler. Her şey şehveti teşvik üzerine kurulu. Affedersiniz, sokaklarımız

17. asırda İstanbul'u bir Fransız seyyah gezmiş. Hatıralarında diyor ki, günlerce İstanbul'da kaldım diyor. Kadınlar çamaşır yıkıyor muyular mı merak ettim bunu diyor. Tek bir kadın çamaşırı görmedim diyor. Balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşır görmemiş, kadın çamaşırı görmemiş. Bu da kadınlar hiç çamaşırını yıkamıyor zannetmiş. Kadınların giydikleri çamaşırı bile balkona asmadıkları bir zamanda, yani şehvetin, fitnenin böyle resmileşmediği bir zamanda 17 yaşında evleniyordu insanlar. Şimdi kadınlar çamaşırsız dolaşır oldu, 30 yaşında evleniyorlar. Yani evliliğin gereği arttı, uygulaması düştü. Bu yanlış. Nefsimize nasıl güveniyoruz? Bir baba 30 yaşında oğlunun bekar olduğu halde, üniversite ortamında, iş ortamında, rezil bir alemde yaşadığı halde iyi olduğuna nasıl inanıyor? Nasıl rahat uyuyor? Böyle bir uyku olmaz ki. Biz uyuşturulmuş olarak uyuyoruz o zaman. Evet, bir insanın evlenmesine engel ciddi şeyler olabilir. Tıbbi bir hastalık olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Allah'tan geldi diye sabredilir. Ama kardeşler, evlilik konusunda bizim ihtiyar hakkımız, seçme hakkımız yok. Allah-u Teala kanun koymuş. Her çocuk buluğ çağına geldiği günden itibaren evlenmeye müsaittir. Buluğ çağı eskiden 15 yaşında filandı. Şimdi çocuklar günde 1 kilo çikolata yiyorlar. O kadar çikolata yiyen çocuk 8 yaşında evlenmek ne demek, boşanmak ne demek anlıyor arkadaşlar. Niye gülüyorsunuz? Gülecek ne var bunda? Arkadaşlar, içinde 100 gram cips yiyor, 75 gramı kızarmış yağ. Çocuklar akşama kadar at gibi koşuyorlar, yorulmuyorlar. Enerji dolu. Yaşadığımız ortamı niye tanımıyoruz ki? Maalesef böyle bir ortamdayız biz. Ama biz gözümüzü kapatarak güneşi inkar edemeyiz. Gözünü kapatırsan sen güneşi görmezsin. Güneş her yeri aydınlatıyor. Vaka budur. Evet, 12 yaşında çocuklarımızı evlendirelim demiyorum. 25 yaşında da evlendirelim demiyorum. 28'de geçtir de demiyorum. Vaktinde evlendirelim diyorum. Vakti ne zaman? Buluğ çağından itibaren her an. Bazı bünyeler 20 yaşında da 30 yaşında da ihtiyaç hissetmeyebilir. Kız için de geçerli, erkek için de geçerli. Bir de burada bir mesele daha var kardeşler. Şimdi biz evlilik ihtiyacından bahsederken bizim halkımız genelde şöyle algılıyor. Şimdi hoca erkek çocukların genç kızlara sulanmasından söz ediyor herhalde. Evet, %50 bundan söz ediyorum. Ama bir gencin, genç erkeğin, genç bir kızın etrafında dolaşması ne kadar bildiğimiz bir gerçekse, bildiğimiz halde gizlediğimiz bir gerçekte kadınlar da aynısıdır. Onlar da şehvet taşıyorlar. Ama pazarlama taktikleri gereği ilgilenmedi görünürler, ayrı bir konu. Bu bir pazarlama usulüdür. Fiyat düşürmezler. Tok satıcı rolü yapabilirler. Allah kadın ve erkek her insana şehvet vermiştir. Birileri bana vermedi mi diyecek şimdi? Hayır, öyle değil. Ama imtihana hazır olmamak, kendimizi muaf kabul etmek baştan şeytanın tuzağına düşmektir kardeşler. Bunun için biz muhakkak imtihan olacağız. İmtihan için yeryüzünde varız. Bu imtihanımızın en önemli noktalarından, %50'ye tekabül eden noktalarından birisi şehvet imtihanıdır. Bir kadının erkekle imtihan edilmesidir. Bir erkeğin de kadınla imtihan edilmesidir. Hem de öyle enteresan bir imtihan ki bu arkadaşlar. Yani hiç yokken bir kadın bir erkek böyle evlenme söz konusu değilken yokluğundan dolayı imtihan oluyorsun. Hadi törenler mörenler evleniyorsun, imtihan renk değiştirip devam ediyor bu sefer. Kurtulmanın tek çaresi ölmektir. Öldün mü huriler imtihansız gelecek inşallah. Onlarda imtihan yok. Bu imtihanın bedeli olarak gelecekleri için. Onun dışında arkadaşlar, ashab-ı kiram bu imtihandan muaf tutulmadılar. Efendimiz aleyhisselama gelip bunaldıklarını, hanımlarını özlediklerini, geri dönmeyi arzu ettiklerini söylediler şehadet için gittikleri yerlerde. Ne zamandan beri ashab-ı kiramdan daha takva olduk arkadaşlar?

0: Arkadaşlar maşallah hepimizde erkeklik yok, bir şey yok. Kimse de kadınlık da kalmadı. Yani bu söz biraz doğru. Kimse de ne erkeklik ne kadınlık kaldı, doğru. Ama niye kalmadığı önemli. Takvamızdan, ahlakımızdan dolayı mı kalmadı? Eridik, çürüdük mü yoksa? Kesinlikle Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız. Kaçarak kurtulamayız. İmtihanı ağırlaştırırız. Bilhassa evlenme yaşının geciktirilip uzatılması konusunda toplumumuzda ağır bir hata yolunun izlendiğini vurgulamak için bu sözleri söylüyorum kardeşler. Bir Müslüman çocuğun eğer ahirette hesap vereceğine inanıyorsak, askerlikten, okul bitirmekten dolayı evliliğini nasıl geciktiririz arkadaşlar? Niye Allah'tan korkmuyoruz ya? Hafızlık yapmak için bile evlilik geciktirilmez. Böyle şey olur mu? Harama bakmış bir hafızı ne yapacaksın sen? Sonra evlenmek ilme engel değil ki. Askerliğe engel değil ki. Hiçbir şeye engel değil. Bir yaygın teamül, böyle bir görüş olmuş. Bu çocuğu evlendirdiniz mi? Yok, daha askere gitmedi. Kaç yaşında? 28 yaşında. E diyelim 52 yaşında askere gidecek. Böyle bir gerekçe olmaz ki arkadaşlar. Bu teamül ne zaman oturdu? Gençler muhakkak 20 yaşında askere gidiyorlardı. 22 yaşında geliyorlardı. 22 yaşında da evlilik normaldi zaten. E şimdi 20 yaşında kimse askere gitmiyor ki. Becerip herkes 30 yaşına kadar erteliyor askerliğini. Sonra bu kanunla değil ki. Mesela askerlikte olduğu gibi işte kaçlısın sen, 55'li. 55'liler bu sene evleniyor. Seni 56'lılar evleniyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayakkabı mı dağıtıyoruz ayağı 45 numara olanlar gelsin diye? Hayır. Ne zaman karnın acıktıysa oturup yemek yediğin gibi gerektiğinde de evleneceksin. Uygun gelince yastık arayıp uyuduğun gibi vakti gelince de evleneceksin. Nasıl insan uykusu gelince uyumuyor da bir iki saat geciktirince huysuzlaşıyor, başını gözünü kaşımaya başlıyor, sinirleniyor, abuk subuk konuşuyor. Evlilik de böyle. Vakti gelince, evlilik ne zaman, kaç yaşında? Vakti gelince. Ne zaman vakti gelecek onu herkes kendisi bilir. İş yok, güç yok. Ne demek? Yani bu zaten yemek yemiyor mu? İmam Ahmet bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh talebelerinden biri gelmiş. Üstadım demiş, ben evlendim demiş, zor geçiniyorum, sofrayı tam kuramıyorum demiş. Yavrum git bir daha evlen demiş. O da demiş ki hocam anlatamadım. Ben evlendikten sonra eve ekmek götüremiyorum dedim sana. Yavrum demiş, evlendin, Allah'tan bir sofra istedin, küçük geldi. Bir daha evlenirsen iki sofra gönderirsen Allah doyarsın demiş. Çünkü evlilik rızık kaynağıdır buyurun. Evet, evlenince harcama çoğalır, bereket de çoğalır. Bekar çok kazanır, bereketsiz harcar. Bekarın durduğu yerde rahmet yok arkadaşlar. Evlilik rahmet kaynağıdır, bereket kaynağıdır. Kesinlikle biz ekonomik bir nedenden dolayı evliliği geciktiremeyiz. Zaten ekonomik neden dediğimizde biz arkadaşlar, bir Müslüman oğlunu evlendiriyor güya, akrabalarının gözünü tatmin etmeye çalışıyor. Salonu ona göre tutuyor, ev eşyasını ona göre tutuyor. Hiç gördünüz mü? Bir gören bana göstersin. Çocukların, yani evlenecek erkekle kızın boyuna göre, ihtiyacına göre yatak odası yapılıyor. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yatak odaları neye göre yapılıyor? İşte filan yengesi evlendi, ondan aşağı kalmayacak şartlara göre. Evlenen Ayşe ile Ahmet, ölçüler akrabaya göre. Yani biz evliliğimizi, gençlerin evliliğini, evliliğin ihtiyaçlarına göre kurmuyoruz ki, milletin ne diyeceğine göre kuruyoruz. Ne der insanlar? Ne derse desin, dilleri kurusun. Ne derse desinler. Oturacak kadar iki sandalye, yatıp uyuyacak yatak, selamun aleyküm. Koltuk takımı ne olacak? Kim gelecek size? Kim kime misafirliğe gidiyor da koltuk takımı alıyorsunuz? Misafirlik diye bir şey mi kaldı? Muhabbet diye bir şey mi kaldı? Ne olur minderin üstüne otursalar? Bana geldiyse minderin üstüne otursun. Biz bu reklam konusunu, insanların ne diyeceği konusunu aşırı abarttık arkadaşlar. Yemeye, içmeye, araba tutup gelinini salona götürmeye kadar parası yok, döner ikram ediyor düğünde. Ya arkadaşlar, yağmur yağmadan kovaların dolusu boşu ölçülür mü? Şimdi insanlar düğün yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar düğüne. Ya nereden buldunuz parayı? Borç aldık, takıdan karşılayacağız diyor. Yani takı olacak da düğünde yatırım yapıyor o takıya. Takmayı unuttu adam, ne yapacaksın? Gitti. Böyle şey olur mu? Bir düğün kaça çıkar? Milleti mi evlendiriyorsun, sen mi evleneceksin? Ona göre hesap yapacağız. İnsanların gözü trilyonlarla doymaz ki. Çok büyük bir afet yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlilik bir bela oldu, çıktı karşımıza. İnsanların rızası aranan bir iş olduğu için de Allah yardım etmiyor. Kimse Allah'ın rızası için evlendirmiyor ki. Kardeşler, biz Kudüs'ü mü kurtardık? Ümmeti Muhammed olarak rahat günlerde miyiz? Bir delikanlı evlenecek, iki gün kravat için dolaşıyorlar ya. Hangi renk uyum olur diyor. O mağaza senin, bu mağaza benim. Sübhanallah. Düğünde hadi damadın ayakkabısı için bütün İstanbul'u dolaştık can kurban. Damat. Ya damadın yanında dolaşacak sadıcı madıcının ayakkabısı için de iki gün dolaşılıyor. Ya çıkmışken herkesin ayakkabısını alın. Ne olur eski ayakkabıyla düğün olsa. Nasreddin Hoca'nın yekürküm hikayesini biliyorsunuz değil mi? Demek ki genç kızlar, delikanlılar birbirlerine ayakkabılarını veriyorlar. İyi ayakkabıyla geldiyse tamam. Kötü ayakkabıyla gittiyse git geri. Bu bize ait şeyler değildi kardeşler. Biz insanlığımızla insanlığımızı evlendiriyoruz. Halbuki şimdiki nesil arabayla arabayı evlendiriyor. Gelinlikle damat kıyafetini evlendiriyor. Elbiseler evleniyor. Yatak odaları evleniyor. Nasreddin Hoca'nın kürkü yiyor kürkü. Hayır, benim insanlığımla onun insanlığını birleştiriyoruz, bir insan daha çıkarıyoruz. Bir insan daha çıkarıyoruz. Bu sistemi Allah bunun için kurdu. Şimdi insan olarak bende hiçbir şey yok ki gömleğimi gösteriyorum. Hanımefendi, sen de insan olarak ortaya koyacak hiçbir şey yok ki bir gelinlik ki 2 saat giyeceksin, onun için 2 ay pazarlık yapıyorsun. Bir gelinliğin üzerine medeniyetler kuruldu. Medeniyetler kuruldu bunun üzerinde. Gelinlik giysen ne olur, hasırla gelsen salona ne olur? Sen insan olmadıktan sonra yani gelinlik prim mi yapıyor? Veya filan kıyafet prim mi yapıyor? Sırf gelinlik üzerine düğünler kuruluyor, düğünler bozuluyor. Hayır kardeşim, biz insanlığımızı bir araya getirip ikinci insan üretecektik. Bütün bunları bir araya geldiğinde 3'e 5'e mal olacak bir düğün, dolayısıyla bir haftada bitecek bir iş aylar sürüyor. Kabarık rakamlar sürüyor. Savaş orduları kurulur gibi büyük törenler, hazırlıklar, masraflar yapılıyor. Böylece Allah'ın helali pahalı olduğu için ucuz haram revaca geldi arkadaşlar. Haram ucuz, helal pahalı. Kaçakçılık bundan yaygın. Ama Allah ne üzerine kurdu bu sistemi? Helal ucuz, haram pahalı olsun. Harama 100 sopa vurulsun. Haramı toplum tecrit etsin. Harama bulaşan mescitlerimize, toplumlarımıza yanaşmasın. Pahalı olsun haram. Haram toplumdan kovulmak kadar ağır bir suç olsun. Şimdi neredeyse evlenmek suç haline geldi. Pahalı. Kızıl kıyametler kopuyor. Bir de Müslümanların başındaki büyükleri yaptıkları düğünleri saraylarda, deptebelerde, kongre saraylarında yapınca eften püften 5 kuruş olmayan asgari ücretle geçinenler de öyle düğün yapmaya kalktı. Sanki düğün öyle olur gibi. Biz kardeşler dernek kurmuyoruz. Biz yuva kuruyoruz. Yuva ihlas üzerine kurulur. Allah'ın yardımıyla devam eder. Düğünlerdeki israf, debdebe, harcamalar karşısında Allah niye yardım etsin ki Senin akrabalarından belki Siirt'te aç geziyor. Senin burada yaptığın düğünde artan etler, ziyafetler 6 ay o çocuğa yeter. Sonra da Allah'tan yardım iste. Düğünden önce tabii 2-3 tane düğün arabasının önünü kesene 5'er lira verdin mi sadaka da verilmiş oldu. Yanlış. Bir başka mesele de kardeşler, denklik meselesidir. Şimdi 30 yaşında, 40 yaşında kızlar evde kalmış oluyorlar. Erkekler evlenmemiş oluyor. Nedenine ne cevap veriyor? Bir dengini bulamadık. Senin dengin kimdi? Kimdi senin dengin? Hangi özelliğine binaen denk aradın? Arkadaşlar, biz imanda dengiz. Elhamdülillah. Uçurum çapta bir fark olmadıkça iman kardeşliği denkliğimiz için yeterlidir. Ama elbette %100 denecek kadar aşırı fark bulunursa bir evlenecek bayanla evlenecek erkek arasında elbette bu farkı, mesela hiç Türkçe bilmiyor, okuma yazma yok, elif cüzü görmemiş, kıraat ilminde, fıkıhta, hadiste icazetler almış derya gibi bir insanla evlenmez herhalde. Böyle çok aşırı uçurum olur. Ama onun dışında denklik denkliktir. İman denkliğimiz var elhamdülillah. Bunu da ileri sürerek, yani dengini bulamadı. Ne demek dengini bulamadı? Çok nazlandın sen. Denkmenk değil o. Bazı gençler ve bazı bayanlar kendilerini böyle uzayda hissediyorlar. Annesi ikide bir canım kızım, canım oğlum, bir tanem diyor. O da herkes öyle diyor zannediyor. Sen ananın bir tanesisin. Milletin bir tanesi değilsin ki. Milyonlarca ananın birer tanesi var zaten. Ananın laflarına ne aldandın sen, kendini bir tane zannettin. Kimse Züleyha değil arkadaşlar. Kimse de Yusuf değil. Hepimiz 3 gün sonra buruşacak vücudun sahibiyiz. Aşırı kendimizi böyle hepten maskara durumuna düşürmemiz büyük bir vebal. Kardeşler, şu veya bu sebeple vakti gelmiş evliliği geciktiremeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin babalara uyarısı var. Buyuruyor ki, bir delikanlının, bir kızın evlenme vakti gelir. Yani çocuk hissettirir bunu, evlenmem gerekiyor artık diye. Babanın da imkanı olduğu halde onu evlendirmezse, o çocuk da harama bulaşırsa babaya yazılır o günah, buyuruyor. Sen umreye gittin, baba burada olmadığı için internetten tanıştı çocuk, işini halletti. Sen umredesin, defterine umre değil zina yazılıyor. Yok öyle kurtulmak arkadaşlar. Peki şimdi şunun cevabını bulalım. Bak Efendimiz ne diyor, imkanı varsa diyor. Benim de 35 milyar yoktu düğün yapmak için. Ona imkan demiyor, ona israf diyor Efendimiz aleyhisselam. İmkan nedir arkadaşlar? Sen ciddi evlenmek mi istiyorsun yavrum? Yani bir kocan olsun, bir karın olsun mu istiyorsun? Tamam. Aa, bu oda senin. Bu yatak da senin. Tamam. İmkan bu arkadaşlar. Bu imkan. Allah, Çırağan Sarayı'nda düğün yapacak beyefendi. Çırağan Sarayı'nı sen kıyamete kadar tutamazsın ki zaten. Seni mi bekleyeceğiz biz? Emekli olacak da 20 sene sonra. Emeklilikten 10 milyar para alacak da düğün yapacak. Çocuğun torunu olacak o günlere kadar. Böyle buna imkan demiyoruz ki. Arkadaşlar, bu konuyu ciddiye alalım. Bu ümmetin duaları niye kabul olmuyor? İçinde zina eden çok olduğu için. Niye yediğimiz içtiğimizde bereket yok? Her şey zinaya açıldığı için. Artık zina normalleşmeye başladı. Çok büyük bir afet, büyük bir çöküntü yaşıyoruz. En daha tehlikelisi, daha uçurumu bu tehlikeyi yok saymamızdır. Bir başka mesele de kardeşler, evlenip bir yolla dul kalan kardeşlerimiz elhamdülillah lan kurtulduk bu işten diyorlar. Hele boşanmış kadınlar bir daha evlenmemeye 104 kitaba yemin ediyorlar neredeyse. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birisi, hanımı vefat etmiş, Bağdat'ta mezarlığa götürmüşler, gömmüşler. Oğlu Abdullah var, o da onun gibi muhaddis birisi. Buraya gel oğlum demiş. Sen Bağdat'a ergen git, evlenecek bir kadın bul bana. Mezarlıktan Bağdat'a dönüyorlar, karısı ölmüş. O da eğilmiş kulağına demiş ki, baba demiş, milleti güldürme, ne yapıyorsun sen demiş. Mezarlıktan dönüyoruz. Yavrum demiş, Bağdat'a gidip oturacak kadar ömrüm olduğu garanti değil. Allah'a bekar gitmek istemem demiş. %50'si tehlikede olur dininin diye korkuyor. Arkadaşlar artık İmam Ahmet bin Hanbel gibi düşünmek zorundayız. Onlardan iyi mi bu dini biliyoruz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ashab-ı kiramın ağır toplarından birisi, broşürde göreceksiniz, diyor ki 10 günlük hayatım kaldığını bilsem 10. gün muhakkak öleceğim ve benim evlenme imkanım var, bekar ölmem diyor. Çok mu şehvetine düşkün zannediyorsunuz? Onlar canlarını tasa koyup peygamberin önüne koymuş insanlar arkadaşlar. Mesele şehvet meselesi değil. Allah'ın koyduğu kanunu uygulama meselesidir. Bekarlık kanun dışı kalmaktır. Bekar suçlu adayıdır. Suçlu değilse de suça adaydır. Elbette herkesin bünyesi değişik. Kimi 18 yaşında artık evlenmek zorunda olur. Kimi 21 yaşında olur. Kimi 26 yaşında olur. Kendisi bilir. Bir genç evlenmesi gerektiğini söylediği an dengini bulup evlenecektir. Dengi kimdir? İman dengidir. Kudüs davasını dert edinmiş, müminlerin derdini dert edinmiş bir gencin dengi öyle düşünen bir bayandır. Tutup da sokaktan seviyesiz bir Müslüman veya ne olduğu belli olmayan birisine de elbette o genci teslim etmeyiz. Sadece bir sorun var arkadaşlar. Bulu çağı ile beraber rüşt çağı diye bir gerçek daha var. Nedir o? Bazı deli insanlar, bayan veya erkek olsun, tamam bulu çağına gelir, ihtilam olur. Yani erkek veya kadın konumuna gelir. Fakat aklı gelmez. Adam askere gidecek, askere gidecek, 2 sene anasına dönmeyecek, bilgisayar alıyor. Niye aldın bu bilgisayarı? Kaç para verdin? $1000. Sen bunu askere götürebilecek misin? Yok. Ne zaman geleceksin? 14 ay sonra. 14 ay sonra bu bilgisayarın modası geçmiş olmuyor mu? Oluyor. Sen 14 ay sonra bunu değiştirmen gerekiyor. Evde dursun diye bilgisayar alınır mı? Para harcamayı bilmiyor. Buna kadın da verilmez. Bu reşit değil. Baliğ reşit değil. Aklı yerinde değil. Tamam. Yani baliğ. Ama boğa gibi baliğ. Reşit değil. Onun reşit olmayışının nedeni de babasıdır, anasıdır ama. Bakkala götürürken bile eline para vermemiştir, harcamayı öğretmemiştir. Para harcamayı öğretmek, namaz kılmayı öğretmek gibi babalık görevi. Abdest almayı öğretmek gibi bir şey bu. Her halükarda kardeşler, bu broşürü evimizde ders olarak okuyacağız. İnşallah. Babaysak sorumluluklarımızı hatırlamak için okuyacağız. Delikanlıysak önümüze geçecek olayları izlemek için okuyacağız. Kardeşler, Allah'ın huzuruna en ağır götürülecek suçlardan birisi iffet suçlarıdır. Namus suçlarıdır. İffet ve namus konusunda kimse hacılığına güvenmesin. Hafızlığına güvenmesin. Takvalığına, dedesinin alimliğine filan güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kıldıktan sonra zina eden olmuştur arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Sahabi bile olsan bu konuda garantisi yok kimsenin. Bizim çocuklarımız istisna tabii. Bizimkiler çok garanti. Bizimkiler garanti. Bir tehlikede ne kardeşler? Orta yerde söylemiştim. Biz namus ve iffet konusunu konuşunca hep delikanlılarda göz oluyor. Ulan bu bir şey eder mi acaba diye. Arkadaşlar, bir erkekle bir kadının hiçbir farkı yok. Kız çocuğu evde mahpus emrinin altında durduğu için dolaştırdığı tilkileri yakalayamıyorsun sen. Erkek çocuk gidiyor, arkadaş buluyor, geliyor, onu yakalıyorsun. Yani sen kolu kırılanı görüyorsun, kanserden öleceği göremiyorsun bir türlü. Fark bu kadar. Kanser gizli dolaşıyor. Erkekle kadının farkı yok. Eşit bir imtihana tabidir burada. Evlilik öncesinde de farkı yok. Evlilik sonrasında da farkı yok. Allah'tan korkalım kardeşler. Allah'tan korkalım. Sabah namazını geciktirmekten korktuğumuz gibi bu konuda da Allah'tan korkalım. Ama çocuklarımızı da bebek yaşta da evlendirelim demiyorum. Yaş yok. Yaş diye bir şey yok. Zaman var. Ne zaman geldi zamanı? O zaman. 10 yaşında da gelebilir. 30 yaşında da gelebilir. 50 yaşında da gelebilir. Bu herkesin bünyesine göre, aldığı gıdaya göre, gördüğü kültüre göre değişiktir. Bilhassa genç kızlarımız çok genç yaşlarda evlilikle ilgili kültürleri gelişiyor arkadaşlar. Çünkü kadınlar çocuklarının yanında evlilik maceralarını daha rahat konuşuyorlar. Ve 5 yaşında çocuk zaten. 5 yaşında. 5 yaşında çocuğa namazı öğretiyorsun, 55 yaşına kadar kılıyor. Niye unutmuyor onu? Demek ki 5 yaşında çocuk duyduğunu unutmaz. 5 yaşında çocuğun yanında, 4 yaşında çocuğun yanında iki kadın sera serpa konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Zaten haram helal yok. Kadınlar konuştu mu? Helal her şey. Erkekler böyle bir şey konuşsa ayıp. Kadınlar helal konuşmalı. Öyle şey olur mu? Kadına erkeğe haram olan herkese haramdır. Kadına da haram, erkeğe de haram. Çocukların yanında konuşuyorlar. Çok genç yaşta kız çocukları evlenmek ne demek, bekarlık ne demek, boşanmak ne demek, kocasına hangi taktikleri uygulayacak, 10 yaşında bunu öğreniyor çocuklar. Ondan sonra evliliği de bekliyorsun. Abisi askerden gelecek, dayısı işte çalışmaya gitmişti İsviçre'ye, onu bekliyor. Dayısı gelecek de çocuk düğün yapacak. Ya ben acıktım, kurun şu sofrayı diyemiyor diye niye geciktiriyoruz bunu? Arkadaşlar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kıldığımız namazlara yazık. Tuttuğumuz oruçlar eriyip gidecek. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz, hafız yapıyoruz, takva yapıyoruz, bir sürü emek veriyoruz. Bir zırvanada bozulup gidiyor çocuklarımız. Arkadaşlar, hiç kimse babalığına güvenmesin. Çok sert babasın. Çaktın mı duvara yapıştırıyorsun var ya, genç bir kızın önünde 5 parasın sen, bırak babayı. Sen elinde silahla dolaşsan, bir kızın cilveleri önünde delikanlının yapacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Delikanlının vaadi önünde de bir kızın yapacağı hiçbir şey yoktur. Sana saraylar kuracağım, Keloğlan'a rahmet okutacağız filan dedi mi bitti işte, bu kadar. Arkadaşlar ister gülün ister ağlayın, hakikat budur. Allah'tan korkalım. Onun bunun dediğine göre gelin şu düğünleri ihtiyacımıza göre yapalım arkadaşlar ya. Milletin malından mülkünden geçinen milletvekiliysen, bakansan depteberi düğün yap. Helal sana zaten. Zaten her şey sana helal. Ben ne yaparsan yap. Deli her gün bayram ya. Sana da her şey serbest zaten. Nasıl olsa vergiden düşeceksin. Biz ödeyeceğiz o düğün masrafını. Lakin arkadaşlar herkes ayağına göre yorgan, yorganına göre ayak bulsun ya. Niye biz güzel bir baş göz edecek? Baktın ki millet ne diyecek? Ne diyecekleri çağırma kardeşim. Ne diyecekleri çağırma. Ne demeyecekleri Allah mübarek etsin. Yüzünüz gözünüz mübarek olsun. Hayırlı olsun diyecekleri çağır sen de. Böylece ucuza gelsin düğünü. Allah yardımcımız olsun.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında, gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, gençler bir ordu gibidir. Umut olurlar ya da bir bomba olarak milletin hayatında patlarlar. Yağmur gibi toprağa düşer hayat verirler veya düştüğü yere bir bomba tesiri yapar, orayı helak ederler. Felakete dönüştürürler. Orduyu hazırlarsanız, silahı varsa milleti korur, milleti muhafaza eder. Eğer ordunun hazırlığı yoksa, silahı yoksa, koruyacak aletleri, edevatı yoksa, donanması yoksa, filoları yoksa, o ordu o milleti bir hezimete, bir esarete sürükler. Gençlik de böyledir. Eğer anneler, babalar, alimler, arifler, çocuklara, gençlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattılarsa, ilim irfanla onları donattılarsa, o milleti korurlar. O milletin geleceğe ait umudu olurlar. Bir baba düşünün. Çalışıyor, akşam evine ekmek getiriyor. Çocukların sayısı artıyor. Fakat geleceğe dair endişeleri var. Yaş ilerliyor. Eskisi kadar çalışamayacak. Çocukların nafakasını nasıl temin edecek? Fakat evde büyüyen delikanlılar var. Delikanlılar babanın umudu. Yarınlarda o aileyi, o çocuğa, o delikanlılara, oğullarına emanet edecek. Oğul babanın yarınlara dair umududur. Bir anne düşünün. Kızı var. Hayallerini onun hayatında buluyor. Onun hayatında gerçekleştirecek. Dişini tırnağına takıyor. Kızının yarınları için çalışan anneler görürsünüz. Anneler için o kız çocukları yarınlara dair umuttur. Delikanlılar, gençler de milletin umududur. Milletlerin umududur. Kardeşlerim, İki asırdır bir felaketten diğerine savrulan alem-i İslam'ı düşünün. Müslümanları düşünün. Kadınları, mazlumları, yetimleri, mağdur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini, ümmet kadrosunu düşünün. Son bir asırda ise tarihinin en karanlık günlerini yaşayan bu mazlumların umudu gençlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik kadrosuna bakıyorlar. Sana bakıyorlar. Arakan'daki kadının umudu sensin. Halep'te evi yakılan, yıkılan, yarına dair senden başka umudu kalmayan kadının geleceği sensin. Allah Teala'ya tevekkül ediyor. Onlar gelecek diyorlar. Ümmetin, mazlumların, mağdurların, zindanlara atılan yüz binlerin, Allahu Ekber diyenlerin ebabil kuşu sen olacaksın. Millet dağlara çekilmiş. Millet han hanuman yapma yarışına düşmüş. Ona mahkum olmuşlar. Öyle bir zamanda Kabe'yi

Medine'yi, Kudüs'ü, ümmetin mazlumlarını, kadınların namuslarını koruyacak ebabil kuşu sen olacaksın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna girersen bunu yapacaksın. Ya umut olacaksın, ya hezimet olacaksın. Batı gençliği onun için hezimet olacak. Çünkü onlar da hezimetti. Hırsız yetiştirdiler. Afrika'yı, Asya'yı soyan katiller yetiştirdiler. O hırsızlarla Berlin'i, Londra'yı, New York'u yaptılar. Onlardan sonra da hırsızlar yetiştiriyorlar. Onlar da dünyayı nasıl sömürecekler? Bir uçak kalkınca havaalanından nasıl o haraca bağladıkları dünya sistemi gereği her kalkan uçaktan ne kadar haraç alacaklar? Sistemlerini, bilgisayar ağlarını, internet sistemlerini ona göre kurmuşlar. Hırsız babaların hırsız çocukları. Onlara özenenler zavallıdırlar. Yarın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri adalet mahkemelerini kurunca bugün dünyayı yönetenler, New York'ta olanlar, eskisi, yenisi, gideni, geleni adalet mahkemesinde yargılanacak, sorgulanacak ve hüküm sizin yeriniz saray değil, sizin yeriniz Afrika'yı, Asya'yı, dünyayı sömüren hırsızların, katillerin yeri zindandır diyecekler. Vessariku vessarikatu faqta'u aydihuma jazaen bima kasaba nakalen min Allah. Kur'an'a hakim okurken bu ayet seni titretecek. Seni yerinden kaldıracak. Afrika'yı, Asya'yı aç bırakan, Irak'taki petrolü alabilmek için Musul'da, alem-i İslam'da oyunlar kuran, çocukları yetim bırakan bu katilleri İslam mahkemesinde sorgulama, idealin, emelin, umudun yoksa yok olacaksın kardeşim. Buradan bakacaksın. Allah'ın bu ayetini tatbik edeceksin. Onların saraylarına bakan, gündemini onlara göre teşkil edene aldanma, gafil olma. Bunlar hırsız. Yarın İslam gelecek. İslam mahkemelerinde onlar Berlin'in, Londra'nın, New York'un saraylarından alınacak, zindanlara koyulacaklar. Belki müebbet cezalara mahkum olacaklar. Kardeşlerim, gençlik insanlığın umududur. Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin hayatında, peygamberlerin dünyasında babalar gençliği nasıl yetiştirecekler, nasıl anne, nasıl baba olacak onu anlatır. Tarihe baktığınız zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda anneler babalar neyi istedilerse çocuklarından nasıl bir gelecek arzuladılar. Bunun gereğini yaptılar. Bunun için çalıştılar. Bunun için yoruldularsa Allah Teala onlara o çerçevede nesiller, o çerçevede gençlik ihsan etti. Ummu Süleym radıyallahu anha oğlu Enes'i aldı. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Medine'yi teşrif ettiniz. Adamlar yardım ediyorlar. Sırtlarında taş taşıyorlar, para getiriyorlar. Bense Müslüman olduğundan dolayı eşinin terk ettiği bir kadınım. Enes'ten başka, yavrumdan başka bir şeyim yok. Ben de Enes'imi, evladımı versem, İslam'a hizmetkar olsa kabul eder misin ya Resulallah? Hadimuke Enes, ya Enes İslam'ın, Enes sizin hizmetkarınız olsun ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın baş öğrencilerinden oldu. Buhari okurken, Müslim okurken Enes bin Malik radıyallahu anh efendimizin Allah Resulü aleyhisselamdan rivayet ettiği hadisleri okuyor. Fakihler onun Allah Resulü aleyhisselamdan rivayet ettiği hadislerden hüküm çıkarıyorlar. Hükümleri o hadislerin üzerine bir kısmını ondan gelen hadisler üzerine bina ediyorlar. Neyi istiyorsanız Allah Teala onu verecek. Hansa vardı. 40 yıl kardeşini ağlamıştı. 40 yıl Arap'ın en büyük kadın şairlerindendi. Müslüman olduktan sonra hayata bakışı değişti.
dört tane oğlunu Kadisiye Muharebesi'ne gönderdi. Bunlar yolunda kahraman olsunlar ya da şehit olsunlar ya Rabbi dedi. Kadisiye Muharebesi'nden sonra Hazreti Hansa radıyallahu anhaya dört tane oğlunun şehadet haberi gelince ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezî razakani bi katli evladî. Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun dedi. O kadın 40 yıl kardeşini ağlamıştı. 4 tane evladını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağını, sancağını korurken kaybetmişti. Fakat şimdi o kadın Allah'a hamd ediyordu. Yani bu yolda çocukları, gençleri yetiştirmek için babaların gayreti, sayı neredeyse Allah Teala ona göre bir gelecek ihsan edecek. Ertuğrul Gazi kalktı, Doğu Roma'nın dibine geldi. Söğüt'e yerleşti. Osman Gazi orada durdu. Biz buradayız ya Rabbi. Küçücük bir beyliğiz. Şu kadarız. Ama küffarla hesaplaşmaya geldik. Sayımız az. Fakat Kudüs'ü korumak için buradayız. Mekke'yi, Medine'yi korumak için buradayız. Sayımız bu kadar. Ama biz Kur'an-ı Hakim'i okuduk. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Senin iznin, senin fermanın, senin yardımın, nusretin olursa azlar çoklara meydan okur ya Rabbi. Ertuğrul Gazi'nin çocukları Doğu Roma'nın surları dibinde Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini korumak için burada çocuklarıma, nesillerime zaferler ihsan eyle diye dua etti. Allah yolunu açtı kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim de peygamberlerden bahseder. Onlar yarınlara çocuklarını hazırladılar. Hazırlarken neler söylediler? Evin olacak, ev kuracaksın ya da evde yarınlara hazırlamaya dair üzerinde sorumluluk olan çocukların var. Ali'n var, Ömer'in var, Fatıma'n, Zeynep'in var. Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor. Ve inni khiftul mawaliye min vera'i ve kanet imra'ati aqir. Ve kanet imra'ati aqiran fehebli min ledunke veliyya. Yerithuni ve yerithu min ahli Yakub. Ya Rabbi, arkadan gelenlere güvenmiyorum. Amcamın çocuklarına güvenmiyorum. Onlar sana ihanet ederler. وَكَانَتِ مُرَأَتِي عَاقِرًا. Eşim de kısır ya Rabbi. Yaşım yüze dayandı. O da kısır. Çocuğumuz olmuyor. فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اَهْلِ يَعْقُوبُ. Nübüvvete, İslam'a, imana varis olacak. Bu yola sahip çıkacak. Bana bir evlat ihsan eylesen ya Rabbi. Soyum devam etsin diye istemiyorum. Yolum devam etsin diye istiyorum. Sana yeryüzünde secde edecek müminler kalsın diye istiyorum. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Kale Rabbi hebili min ledunke zürriyeten tayyibe. İnneke semi'ud du'a. Ya Rabbi, tertemiz, imanlı bir nesil ya Rabbi. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Gece yarılarında mihrapta namaz kılıyor, yalvarıyor, ellerini kaldırıyor. Hayırlı bir nesil Allah'ım diyor. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ. Meleklerini de ediyorlar. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Mihrapta namaz kılarken işte oturdun kadede, tahiyyatı salli bari, okudun onlardan sonra işte. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Yüze geldi, saçları ağardı, artık kemikleri onu taşımıyor. Fakat melekler ona müjdeyi veriyorlar. اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ. Allah'ın şeriatını doğrulayan, onu yaşayan, onu hayatına tatbik edecek Yahya'yı sana müjdeliyor. Melekler müjdeliyorlar. Adını doğmadan koyuyorlar. Yahya olacak, hayat verecek, daralacak insan.
insanlar yarına dair daralacaklar. Daralan alem-i İslam gibi, daralan kadınlar gibi, daralan yetimler gibi. Ya Rabbi, onlar saraylarda yaşıyorlar. Biz zemheri gecelerinde çadırlardayız Allah'ım. Çadırlarda olamayanlar var. Yolların kenarlarında Halep'te geceleyenler var. Daralacak onlar. Fakat sizin duanıza Allah'ın ihsan ettiği çocuklar, onlar adı Yahya olacak, kendileri Yahya olacak, daralan yüreklere hayat verecekler. Ennallah

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. Allah'ın şeriatını doğruladıkları halde, o halde gelecekler, o halde kalacaklar, o halde yaşayacaklar. Namaz kılarken İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi demişlerdi. Onlar Allah'tan başka sığınak, barınak, tutamak kabul etmeyecekler. Hiçbir sistemin, hiçbir nizamın önünde, zalimin önünde eğilmeyecekler. Onlar Kur'an-ı Hakim'e bütün varlıklarıyla ittiba edecekler. Kardeşlerim, ne istiyorsanız Allah Teala size onu ihsan edecek. Bir baba düşünün. Oğlunu 6 yaşında Sibyan okuluna gönderdi. Orada Kur'an-ı Hakim'i öğrendi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair hadis-i şerifleri o çocuğa öğrettiler. Kızınıza, oğlunuza öğrettiler. Eve geldi, yemek yiyorsunuz. Kaşığı ağzınıza koydunuz. Baba dedi, Bismillah. Peygamber Aleyhisselam yemeğe Bismillah'la başlardı. Allah'ın adıyla başlayacaktın. Semadan yağmuru indiren, o buğdaya toprakta hayat veren Rabbimin adıyla başlayacaksın. Bismillah. Ya da birkaç kaşık aldın, besmeleyi unuttun. Bismillah. Evvelehu ve ahirehu. Başında sonunda Bismillah. Nerede hatırlarsan baba orada Bismillah diyecektin. Eşiniz sofrayı hazırladı, önünüze getirdi. Dünden kalan bir yemek vardı. Evinizi İslam okuluna çevirmişti. Gelen kadınlar var. Onlarla sohbet yapmışlardı. Vakit bulup da o güne yemek hazırlayamadı. Dünden kalan yemeği dökerse وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. İsraf olacak. Yiyecektiniz, içecektiniz. Fakat israf edenler Allah'ın emrine asi olurlar. O da bu emirden korktu, titredi. Dünden kalan yemeği sofraya getirdi. Ve la tusrifu, israf etmeyin emrine iktida etti evde eşiniz. Tam yemek önünüze kondu, konuşmaya başladınız. Be kadın diyorsunuz, evde duruyorsun. Yemek yapmaktan başka senin ne işin var ki? Neden akşam eve geldim? Yeni bir yemek sofrada yok diyordunuz. 6 yaşındaki yavrunuz söze girdi. Baba dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ne getirirlerse Allah Resulü ya yerdi ya da başka bir yemekle meşgul olurdu. Ma'aba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'amen kattu. Asla Peygamber aleyhisselam bir yemeği küçük görmedi, hakir görmedi, kusurlu kabul etmedi Peygamber. Arzuluyorsa yediler, eğer arzu etmiyorlarsa başka bir yemekle, ekmekle meşgul oldular. Sofradan kalkıyorsunuz, lavaboya doğru gidiyorsunuz ki 6 yaşında Fatıma peşinizden geliyor. Baba, sofradan kalkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî et'amena ve sekâna ve ce'alena minel muslimîn. Doyuran, yediren, içiren, bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Baba, bu kadar nimeti var eden Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın? Mideni almış olsalardı sofraya oturamayacaktın. Allah sana el ayak vermeseydi bu rızıkları kazanıp evimize, soframıza getiremeyecektin. Elhamdülillah, neden Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın baba diyecek. Eğer hazırlıyorsanız yarınlarda çocuklar umut olacaklar. Ya da kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanımayan çocuklar. Geçenlerde bir yerde oturuyorum. Bir delikanlı babasının yanına geldi. Babası ona bir şeyler söylememi istedi. Söze başladım. Babası da araya girdi. Babasına sesini yükseltti. Ve la tekul lehuma uffin. Kardeş, Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki babana üf bile demeyeceksin. Öyle babalar bilirim ki çocuklarıyla aynı mecliste oturmak istemezler. Söze nasıl başlayacak? Babasına nasıl hakaret edecek? Öyle babalar bilirim ki kızları sokakta yürürken, onların mağazalarının ya da iş yerlerinin önünde geçerken eteklerinden, açık başlarından, yakalarından dolayı ya Rabbi beni huzuruna
çocuğunu al da kızımın sokakta bu halde gezmesini bundan daha fazla görmeyeyim. Takatim

0: Mecalim kalmadı bu manzarayı, bundan daha fazla seyretmeye diye ağlayan babalar bilirim. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Eğer Zekeriya gibi olursanız, soyunuz devam etsin diye değil, yolunuz devam etsin diye Allah'tan nesiller istiyorsanız, bunlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlasınlar, onun nizamını anlasınlar, yüreklere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taşısınlar, onu istiyorum, onu niyaz ediyorum ya Rabbi diyorsanız, Cenab-ı Hak o evladın özelliklerini anlatıyor Kur'an-ı Hakim'de. Yahya olacak. Okula gönderdiniz ama önce Kur'an-ı Hakim'i öğretmiştiniz. Önce Peygamber Aleyhisselam sofraya otururken neler söylerdi? Eve girerken ne söylerdi? Çıkarken ne söylerdi? Oğlunuza, kızınıza onları anlattınız. Başörtüsü aldınız. Peygamber Aleyhisselam'ın ricası Fatıma dediniz. Zeynep dediniz. En güzelinden aldınız. Okula gitti. Arkadaşları bakıyorlar. Yürüyüşüne bakıyorlar. Diyorlar ki babalarına, Fatıma ne kadar güzel oldu baba. Bana da Fatıma'nın örtüsünden alır mısınız? Haliyle kızınız, oğlunuz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun dinini, onun hakikatini anlatıyor kardeşlerim. İkinci özelliği, vaseyyiden, seyit olacak, efendi olacak, girdiği yere şekil verecek, şekil almayacak. Bir yer, orada parti düzenlemişler, yıl sonu mezuniyet partisi, dansa kalkıyorlar, meydan yerinde bir oğlunuz var, adı Yahya. Yahya yüreklere hayat veriyor, Allah'a isyan etmeyin diyor, bu kadar nimeti veren Rabbinize nankörlük etmeyin. Vaseyyiden, efendi olan, girdiği meclise, girdiği topluma hayat veren, yöneten, yönlendiren sıbgatallah, yüreklere, okula, fabrikaya, iş yerine, başkan olunca, vali olunca, kaymakam olunca, hakim olunca, esnaf olunca, mühendis olunca, girdiği yere, yüreklere Allah boyasını vuran bir evlat yetiştirdiniz. Vaseyyiden ve hasuran. Diğer özelliği ise mahsur, korunuyor, şeriatla korunuyor, evleniyor ama zinaya yaklaşmıyor, şeriat koruyor, yiyor, içiyor fakat israf etmiyor, konuşuyor minberde, kürsüde ya da Allah Teala ona konuşma özelliği vermedi. Hal diliyle konuşuyor. Hal diliyle Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatıyor. Fakat gıybet etmiyor. Onun bunun ırzına dilini uzatmıyor. Gözünü uzatmıyor. Vahasuran, korunan evlatlar yetiştirdiniz. Yahyalar yetiştirdiniz. Kardeşlerim, hayata şuradan bakınız. Şuradan mutala ediniz. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. Her şeyden önce Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. 5 yaşında yavrunuza bunu anlattınız. Fatıma'ya, Muhammed'e bunu öğrettiniz. Sonra okudu, alim oldu. Okudu mühendis, okudu doktor, okudu kaymakam oldu. Fakat başta marifetullah var. Allah'ı biliyor evladınız. İman etti evladınız. Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatına, yoluna ram olan bir evladınız var. Sonra makam sahibi oluyor. Marifetullah, iman birse makam onun yanına gelen sıfır. Zenginlik onun yanına gelen diğer sıfır. Sağlık onun yanına gelen diğer sıfır. Eğer başta bir varsa, iman varsa sıfırların bir kıymeti var. Bir sıfır olursa 10, iki sıfır olursa 100, üç sıfır olursa 1000 olur. Başta bir varsa, marifetullah varsa, Yahya gibi yetiştirdiyseniz makamın, mevkinin, rütbenin, zenginliğin bir kıymeti var. Fakat başta iman yoksa yetiştirdiğiniz evlat vali olur ama katil olur. Vali olur ama zalim olur. İman yoksa, ahiret şuuru yoksa zengin olur ama zenginliği size yarın yük olur. Başta iman varsa, marifetullah varsa bir makamı olur ya da olmaz. Dünyada da ahirette de o çocuklar babalarından, ailelerinden, milletlerinden yük alırlar. Kardeşlerim, babalar, anneler, evde çocuklarına marifetullahı, imanı yüreklerine aşılarlarsa dağılan, parçalanan alem-i İslam'ın yükünü alacak Nurettin Zengiler, Fatihler, Salahaddin Eyyubiler ya da o orduda nefer olacak Ulubatlı Hasanlar evlerinizde yetişecek. Eğer babalar, anneler çocuklarına makam sahibi ol, paran olsun, hanların, hanumanların olsun, babanın servetini daha ilerlere götür yavrum diyor, başına marifetullahı koymadılarsa, 5 yaşında masum gözlerle çocuklar babalarına, annelerine bakarken onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğretmedilerse o çocuklar zengin olacaklar, belki makam sahibi olacaklar, fakat mazlumların yükünü almayacak yük olacaklar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla insanlığın yükünü alan nesiller yetiştirdi. Bu ümmet 12 asır mazlumların, yetimlerin yükünü taşıyan kahramanlar, devlet adamları yetiştirdi. Kur'an-ı Hakim, babalar neye dikkat edecek? Mazlumların, yetimlerin yükünü alacak çocukların özellikleri neler olacak? Ve onları anneler, babalar İslam okuluna çevirdikleri evlerinde nasıl yetiştirecekler? Onun usul ve esaslarını tayin ediyor. Babalar, anneler, delikanlılar ya Yahya olacaklar ya da bu hezimeti ağlayan gözleriyle seyredecekler.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendim.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu yaşadığımız hayatın imtihan oluşu, bunun fitne adını verdiğimiz bir süreci ihtiva ettiğini konuştuktan sonra bir hakikati çok acı bir şekilde bizim zamanımızla bağlantılı hale getirmek zorunda kalıyoruz. Bir mümin ahireti hiçbir zaman inkar etmez. Edince mümin olmaz zaten. Ahiret yoktur diyen mümin olmaz. Diyene başka bir isim veriyoruz biz. Mümin demiyoruz, Müslüman demiyoruz. Bu da ahirete iman edenlere mümin denir diye bir gerçek ortaya çıkarıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde insanın genlerinde ihtiva ettiği bir hastalığa işaret ediyor. Müminun suresinin 37. ayeti, En'am suresinin 29. ayeti, Câsiye suresinin 24. ayeti, bu 3 ayet ve Tekâsür suresi, Kur'an-ı Kerim'de Elhâkumut tekâsür hattâ zurtumul makâbir diye başlayan bu 4 ayet bloku, insanda bir hastalığı karşımıza koyuyor. Nedir o? Bulunduğun fırsatı sonuna kadar değerlendirmek, sonrasını düşünmemek. Bu sözünü ettiğim ayetlerde, Müminun suresi, En'am suresi ve Câsiye suresinin ayetlerinde mantık şu: İn hiye illa hayatuna dünya, nemutu ve

şu dünya hayatıdır hayat dediğin derler diyor Allah-u Teala. Farklı üsluplarla bu üç surenin üç farklı ayetinde müşriklerin, yani ahirete hiç iman etmeyenlerin mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Ellerindeki dünyayı sonuna kadar onların kullanacağı bir fırsat haline getiriyor. İnhiye illa hayatüne dünya. Yok, bu dünyadan başkası yok derler diyor. Bu birinci gerçek. Ama mümin ahirete iman eden insandır. Dolayısıyla mümin çıkıp da yok ahiret, bu dünya var demez. Dese mümin olmaz zaten dedik. Ahireti inkar edenin, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin imanı yok. Müslümanlığın farkı da bu zaten. Fakat buradaki ince çizgi şudur. Mümin ahireti inkar etmez. Ben dünya için varım, ahiret yoktur demez. Ama ahireti inkar edenlerin hastalığının belirtisi müminde olur. Olabilir. Nedir bu hastalığın belirtisi? Yani ahireti inkar edenler ne diyorlar? Yok ki ötesi. Varsa yoksa şu dünya var. Mümin var. Ötesi var bunun. Ahireti var diyor. Ama pratiğe gelince sadece bu dünya varmış gibi çalışıyor bu sefer. Ne gibi bu? Mesela mümin sabah namazına kalkamıyor. Ciddi bir şekilde her sabah namazının cehennemde şu kadar zaman yanmak anlamına geldiğine %100 iman eden birisi ahireti bu şekilde kanı iliği haline getirmiş birisi sabah namazı kaçırabilir mi? 5 defa 10 defa kaçırır bir ömür boyu. Kafirlerdeki hastalık ahireti yok saymaları, onu uzak bir ihtimal görmeleridir. Müminse esasen ahirete iman eden birisidir ama bir türlü imanı aktif hale gelip cenneti ve cehennemi gözünün önünde seyreder gibi olmuyor. Bu sebeple elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul makâbir. Şu kabirlere giresiye oldunuz. Yani neredeyse kabre gireceksiniz. Hala biriktirme, çokluk, evlat ve mal çokluğunun peşindesiniz. İkazı müminin en temel işaret noktalarından birisi olması gerekiyor. Kabre girinceye kadar, kendisi 4 kişinin omuzunda mezara getirilinceye kadar kıpırdamayan insan mümin insan olmamalı. Yani anlıyor, iş işten geçince anlıyor, öyle değil. Bir gün mezara girileceğini ve mezardan sonra asıl cennet veya cehennem hayatının başlayacağını anlayan insan mümin insandır. Düşünmeliyiz. Burada arkadaşlar, bu bir hastalık tespitiydi. Bundan önceki dersimizde de hastalığı tespit ettik. Nedir bu hastalık? Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihana aldanabiliyoruz, hazırlanamayabiliyoruz. Aksi takdirde biz imtihan olduğunu biliyorduk. Ashab-ı kiramın yaşadığı imtihanla kendimiz arasında bir bağlantı kuramadık bir türlü. Onlar kendi imtihanlarını yaşadılar. Biz de bizim çapımızda bir imtihan yaşayıp kulluk yapıp Rabbimize kavuşacağız. Bir türlü bu formülü oluşturamadık. Peki burada derin bir soru sormam durumunda hissediyorum kendimi. Nedir bu soru? Şimdi ayette, Tevbe suresinin ayetinde 8 şey saydı Allah-u Teala. Sonra da bunları biz Fatır suresinin 5. ayetinde tuttuk. Dünya olduğu gibi bir imtihandır dedik. Dekorludur, süslüdür dedik. Hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini Müslim'den aldık. Allah-u Teala bu imtihanı böyle cazip bir şekilde tatlı yeşil bir dünya olarak önünüze koyacak. Hazır olun. Ve yanzura keyfe te'amelun, ne yapacağınızı

Allah görecek. Kazandıktan sonra dünya malını seni çevirecek mi dünya malı? Çoluk çocuğun olduktan sonra o edebiyatı yapacaksın mı? Evlenmeden çocuklarımı Allah'a adayacağım diyorsun. Sonra Allah'a giden hiçbir yola sokmuyorsun çocukları. Varken de yok gibi olabilecek mi Müslüman? Bütün bunları konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak şunu sormak zorundayım. Bu hastalık nereden bulaşıyor? Veya bu hastalığa konulmaya karşı Rabbim bana bir tedbir, tavsiyede bulundu mu? Elbette. Allah-u Teala tehlikeyi gösterip başınızın çaresine bakın demiyor. Tehlikeyi gösteriyor, korunma yollarını da gösteriyor. Korunmadan sonraki veya korunmadan ki yaşam tarzının akıbeti cenneti, cehennemi de gösteriyor. Kardeşlerim, dünya imtihanı, işte saydık çocuklar, eşler, aşiret, ekraba vesaire, bunlar dolambaçlı isimler. Dünyanın fitne oluşu, bizim fitneyle iç içe yaşadığımız şey, üç temel hastalıktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel diye eskilerimizin özetlediği uzun vadeli planlardır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel. Tuğli emel, uzun planlar yapmak, çok uzun vadeli anlayış sahibi olmak demek. Tuğli emeli, Kur'an-ı Kerim, 1000 yıl yaşasa da diye eski kavimleri bize göstermek, onlardan biri 1000 yıl yaşasa yetmez ona bu dünya. Yani bir nihayetinde 80-90 seneyi bulur veya bulmaz olsa da yüzü geçmez bir hayatı olduğunu biliyor, böyle düşünüyor, iman ediyor ama kafası 1000 yıldan fazlaya ayarlı. Biriktirdiği şeyler 1000 yıl harcasa bitmez, hala devamını düşünüyor. 3 hastalık arkadaşlar. Böyle uzun uzun isimlere takılma yerine bizim imanımızı kemiren veya Müslümanlığımızda şu, eğer Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha değerli mi görüyorsunuz demeye getiren Tevbe suresinin 24. ayetindeki o hassasiyetler temelde 3 kaypak zeminden kayıp gidiyor. Ya da bizim iç içe olduğumuz ama sıyrılmak zorunda olduğumuz 3 fitne var. Birincisi dünya sevgisi. İkincisi mal sevgisi. Üçüncüsü de tuğle emeldir. Bu 3 sevgiyi kontrol altına alabilmek veya alamamak, Müslümanın hayatında başarmak ya da başarmamaktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğle emel, uzun vadede dünyaya kalmak, dünyada kalma düşüncesi, bütün Müslümanların aşmak zorunda oldukları fitnelerin vanaları gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayınız arkadaşlar. Ne buyurmuştu? Cenneti şu dağın dibinde hissediyorum, görüyorum demişti ashabına. Onu dinleyen sahabi, hani salkım yiyordu ya, salkımdan tane tane koparıp yiyordu. Şu salkımı bitirelim de biz de gidip orada buluruz dedi mi? Tam aksine ne dedi? Madem şu dağın dibinde cennet, bunu yiyinceye kadar niye bekliyorum ki ben dedi. Bu zat eğer hurmalarını vesairesini, dünyayı, eşini, çocuklarını, bahçelerini put gibi seviyor olsaydı, malına tapınıyor olsaydı, emekli olduktan sonra hacca gideceğim inşallah, torunlarımla beraber onların sünnetlerini de yaptıracağım inşallah diye emekliliğine 25 sene var, 25 sene sonrasının kalkınma planlarını yapıyor olsaydı, o salkımı fırlatıp şehadete koşabilir miydi? Ashab-ı kiram dezenfekte yaparken dünyayı kir olarak gördüler. Ali ne dedi? Ey dünya, seni boşadım, uzak dur benden dedi. Dünya sevgisini attı gittiler.
Dünyayı sadece bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar. Kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama 25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hacca gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayat da yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10 bin sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi, yıllar sonrasına planları olan birisi, hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra, hep bir sonra. İnşallah, inşallah. Arsa, mülk, konut olunca hemen, hemen. Cennet inşallah. Para, makam, force, başkanlık, liderlik hemen, hemen, hemen. Onun ertelemesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak. Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah. İleri. Ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10 bin sene, 10 bin sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attı nitekim. Enes İbni Malik'in annesinin gözünde cennet tütmeseydi çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulallah diye getiremezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh cennet burnunun dibinde, hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi 100 yaşına yaklaşmış babasını kolundan tutup Resulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuğlu emelde kilitleniyor. Tuğlu emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor. Paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğli emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak, sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların ipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde gençmiş daha ya. Adam 72 yaşında gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor. Onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa sabah namazını kıldık ama yatsısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz, cihadımız bu olduğu zaman biiznillahü teala işimiz asan olmuş demektir.
Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyorum.

0: ümmeti Muhammed 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa. Ama Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan 1, 2, 3, 4, 10, 50 bin diye sayılan sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. Ümmeti Muhammed Kabe'nin adı değil. Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış, dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması, bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin hac etmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var ve bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde, faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece, velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin, ezan ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet bir dağ adı değil, Kabe'nin adı değil, insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır. Bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık, filanca mikrop, filanca grip, salgın 3 kişide çıkıyor, sonra 3000 kişi ölüyor ondan. Günahlar da böyle. İbadetleri ihmal etmek de böyle. 3 kişide oluşuyor, 5 kişide oluşuyor. Ümmet çöküyor bundan. Bu bakışla bakınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı, bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık, ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki, bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah,
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri: Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı

sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini, cennete ikramla girecek kul, iman dairesinin ilk yıldızlarından, affın oğlu Hazreti Abdurrahman.

teker teker versen, ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, adımlarımızı, cümlelerimizi, ifadelerimizi bize soracak. İnne sema vel basara vel fuat kullu ulaike kana anhu mes'ula. Duyduklarınız, gördükleriniz, kalbiniz ya da kulaklarınız, gözleriniz, onlar da sorumlu olacaklar. Gördüğünüz her manzarayı soracak size, soracak bize. Birkaç gün önce Suriye'de zehirlenen, babasının kucağında titreyerek can veren o çocukları da soracak. Bize de soracak, onları zehirleyen katillere, zalimlere meşruiyet fetvaları veren, hutbelerde onları aklayan, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Cenab-ı Hakk'ın zalimlere meyletmeyin emrini çiğneyip de, o tağilere, bağilere meyleden Suriye'de Hassun'a da soracak, Ezher'in şeyhine de soracak, ekmek için, soğan için, sarımsak için, dünyalıklar için, gelecek için, maaşını, mevkisini, rütbesini korumak için o küçücük yavrulara ihanet eden şeyhlere soracak, meliklere soracak, krallara soracak, onları evinden seyreden 1,5 milyar ümmete soracak. Sanki biz arka taraftayız, içinden akıncılar çıkaran bir avuç insanla, bir avuç murabıtla, 10 binlerin, 100 binlerin içine, 100 binlerin arasına Allahu Ekber deyip de giden o muratların, yavuzların, hüda ve nigarların neslinden geriye sanki öyle evinde oturan, oturmadan bile çekinen, endişelenen fare tıkırtısını aslan pençesinin sesi zanneden Müslümanlar haline geldik. Seyrediyoruz. Ümmetin önünde çocuklar var. Eşkıyalar, İran'ın eşkıyaları, sanki onları Yezid görüyorlar. Ümmet adına, Yavuz adına, Abdülhamit adına, Hazreti Ömer adına, sanki o küçücük yavrulardan, kimyasal gazlarla zehirlenen Ahmetlerden, Muhammedlerden intikam alıyorlar. Titriyorlar, titriyorlar. Yüzlerinin rengi değişiyor, gözleri irileşiyor. Babalarının hasbunallahu ve ni'mel vekil, annelerinin çığlıkları, babalarının tevekkülleri arasında Rabbi Zülcelal'e gidiyorlar. O çocuklar ve o fotoğraflar, siz ve biz Rabbim huzuruna çıkacak. Gösterecekler bize. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olsa yine kalabalıkları yaracak, askeri barikatları aşacak, Şam'a gelecek, Guta'ya gelecek, Şarkıyesine gelecek, Garbiyesine gelecek. Hani Medine'de köle bir yavru vardı. Onu Medine pazarında satarken alıyordu onu efendisi. Köle de şöyle diyordu: Men işterani fe'ala şartı ella yemna'ani minas salavatil khamsi halfe Rasulillah. Beni alandan rica ediyorum, günde 5 defa müezzin Allahu Ekber dediğinde Efendimiz Hazreti Muhammed'i görmek istiyorum aleyhissalatu vesselam, onun arkasında namaz kılmak istiyorum, beni bundan mahrum etmeyin. O köleyi satmışlardı. Vefat edince Efendimiz aleyhissalatu vesselam kimi kimsesi olmayan Medine'nin o garibi yalnız yavrusunun evine hizmet ettiği efendinin evine gittiler, kefenlediler, kollarında taşıdılar, kendi yavrusu gibi kabre koydular. Sizin seyrettiğiniz o çocuklar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta olsa Şam'daki askeri barikatları aşacak, madem ümmetim sahip çıkmaz, madem dünya seyreder, şimdi ben geliyorum sizi kefenlemeye, ellerimle taşıyacak, ellerimle kabre koyacak, belki öyle diyeceklerdi. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Hanne annemiz karnında yavrusunu Allah'a adamıştı. Allah'a adanan bir kızdı Hazreti Meryem. Allah'a adanmış, sonra İsa aleyhisselam ondan dünyaya geldi. Erkekler oturuyorlar, Allah'a adanan kızlar Adeviye'de, Nahda'da Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın sancağını, onun izzetini şimdi onlar muhafaza ediyorlar. Kızına yazıyor, aslında kızı adına
tutsak bir baba Mısır zindanlarında, tutsak bir baba kızı adına 1,5 milyarlık ümmeti İslam'ı sanki Hazreti Allah'a şekva ediyor. Diyor ki, kızım, bir çarşamba günü Adeviye meydanında İslam'ı müdafaa ederken şehit olan Esma kardeşimizin babası yazıyor. Diyor ki, kızım, dün gece tarif edemeyeceğim güzellikte yanıma gelmiştin. Yanıma oturuyordun, sonra uzandın. Ben de sordum sana, dedim ki, İnne hâdihi leyle mev'idu zifâfik. Yani bu gece kızım, dedim, senin düğün gecen mi? Bu ne üzerindeki gelinlikler? Hayır, dedin baba. Benim düğünüm fil zuhri ve leyse fil mesâ. Akşam değil, öğle vakti olacak. Aradan 2 gün geçti, ben zindandayım. Haberini aldım ki seni Adeviye'de şehit ettiler. Anladım ki Allah şehadetini kabul etmiş kızım. La yestevil ka'idûne minel mu'minîne gayru ulil zarar vel mücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle evlerinde kadınlar gibi oturanlar mutlaka Allah'ın huzurunda bir olmayacak. Esma'ya babası, üzülmüyorum, bu bir veda değil. Yarın Hazreti Muhammed'in sancağı altında, Havz-ı Kevser'in başında görüşmek üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sümeyye'yi göndermiş. 1,5 milyar ümmeti İslam'ın şehit ettiği, seyrettiği meydanlarda şimdi esmalar taşıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetini. Onun için ey Ezher'in şeyhi, zalimlerin, tağutların arkasından yürüyen eşkıyalar, bakın o fotoğrafa, Esma'yı görün. Yarın Rabbim size, ey Suriye'nin belamları, soracak Esma'yı. Bana da soracak, 1,5 milyarlık alem-i İslam'a da soracak. Üstad Necip Fazıl İstiklal Muharebesi ile alakalı bir kadından şöyle bir hadise naklediyor. İstiklal Muharebesi'nden 50 yıl sonra İzmir'de bir kadını ziyaret ettim, 71 yaşında. Dedim ki, senden bahsediyorlar, destanlık bir kadınsın, anlatır mısın? Dedi ki, babam, ben 16 yaşındaydım, Hicaz tarafına gitti, bu caminin imamıydı. Seferberlik yılları, sonra babam orada şehit oldu. 19 yaşında beni dayımın oğluyla evlendirdiler. Evlendim, aradan 3 ay geçti. Şu caminin avlusunda Yunan eşkıyaları geldiler. İzmir'deki Müslüman kızlara saldırdılar, onların çarşaflarını açtılar. Eşim de onların üzerine yürüdü, bıçakladı, öldürdü. Sonra cami avlusunda eşimi Yunan askerleri şehit ettiler. Bu kadın diyor ki Üstad Necip Fazıl'a, soruyor ona, babandan sana ne kaldı, ne bıraktı baban geriye? Şu evin köşesinde gördüğün yeşil kaplı musafı bıraktı, bir de bir söz bıraktı. Peki neydi o söz? Sakın ha Kur'an'ın emirlerinden ayrılma. Kur'an-ı Hakim'e göre yaşa. Ben de ona göre yaşıyordum, evlendim, 3 ay geçti. 19 yaşında beni dul bıraktılar. Eşimi aldılar, caminin avlusuna, musallaya götürdüler. Ben de çarşafımı giydim, babamdan kalan yeşille örtülü Kur'an-ı Hakim'i aldım. Yunan komutanının olduğu kışlaya geldim. Göğsümde Kur'an-ı Hakim var, babamdan emanet olarak kalan Kur'an-ı Hakim. Komutana doğru yürüyorum, yanında Rumca bilen bir İzmirli var. Dedi ki, kimsin ve ne istiyorsun? Kocamın hesabını sormaya geldim, dedim. Gülmeye başladı, ayaklarını masanın üzerine koydu. Öyle mi, dedi, sen bir kadın olarak benden, koca Yunan ordusundan, çapulcularından, onlardan mı hesap soracaksın? Evet, dedim. Peki neyle bunu yapacaksın? Dünyanın en güçlü silahıyla, dedim. Peki o nedir diye tercüman soruyor, sonra ona aktarıyor. İşte göğsümdeki şu silah, dedim. Hemen yanındaki tercüman feryat etti. Bomba, bomba, dedi. Yunan komutan kaçmaya başladı. Sonra askerlerine haber verdi. O kaçıyor, ben peşinden koşuyorum. Eşimin naaşı ise caminin avlusunda. Derken müezzin İzmir'de öğle
ezanını okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aradan birkaç dakika geçti, efeler geldiler. Ben koşuyorum, göğsümde Kur'an, dünyanın en güçlü silahıyla. 16 yaşında babam Hicaz'a giderken babamın bana emanet ettiği ve asla terk etme, ayrılma dediği Kur'an-ı Hakim'le onların ardından koşuyordum. Şimdi yine kadınlar var meydanlarda. Göğüslerinde Kur'an-ı Hakim, Allah'ın ayetleri. Onlar en güzel elbiselerini giydiler. Şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gidiyorlar. Kardeşlerim, emmen yücibul muzdarra idâ da'a. Kime gitsin onlar? Suriye'de yavrusu kimyasal gazlarla zehirlenen anne, yeni yavrularının endişesini taşıyan anne kime gitsin? Tecavüze uğrayan kadınlar, kızlar, ümmetin yavruları, Ayşeler, Fatımalar yeryüzünde hangi kuruma dilekçe göndersinler? Kime desinler gelin ve bizi kurtarın diye? Alimler, akademisyenler, şunlar bunlar daha çok para kazanmanın derdine düşmüşler. İşte Suud'u meşkiyaları onlar, Sisi'leri, şunları bunları, zalimleri, onların para, finans kaynaklarını temin ediyorlar. Peki bu biçareler kime gitsinler? Birleşmiş Milletler'e mi? Onları seyredenlere mi? Bu silahları üretenlere mi? Ümmet, takati bitenler, anneler, yavrular. Ya Rabbi, ey aziz olan, muntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Allah'ım, senden başka sığınağı yok bu mazlumların, biçarelerin. Hazreti Muhammed hürmetine imdad eyle ya Rabbel Alemin. Kalmadı bizim dualarımız, fiili duaları olmayan bu ümmetin kavli duaları da müstecap değil ki ya Rabbi. Helal haram ayrımını yapamıyoruz ki. Oturduğumuz yer, kalktığımız meclisler, konuştuklarımız, ifadelerimiz, yediklerimiz, helal haram birbirine karıştı. Belki dua ediyoruz fakat dua yapmaya muhatap değiliz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh peygamber mescidinde namaz kılarken sonrasında selam veriyor, bir Arabi geliyor. Allahümme inni estağfiruka ve etubu ileyk ve kebbera. İstiğfarda bulunuyor, tövbe ediyor, sonra namaz kılıyor. Hazreti Ali Efendimiz tevbetuk tahtacu tevbe. Tevben tahtacu ile tevbe. Tövben tövbeye muhtaç diyor, böyle olmaz. Peki nasıl olsun tövbe? Nasıl tövbe edelim ve sonrasında yalvaralım? Önce ağla, pişmanlık duy. Sonra nasıl günahtan zevk alıyordun, ibadetten zevk almaya başla. Ne kadar yanlışlar yaptıysak her aklımıza geldiğinde ağla, gözyaşı dök. Ondan sonra Suriye'de annesinin, babasının kucağında titreyerek ruhunu teslim eden Ahmetleri, Muhammedleri, Adeviye'nin esmalarını kurtar Allah'ım diye dua et. Belki evlerinde oturan, fiili duaları olmayan biz Müslümanların Allah Azze ve Celle bu şekildeki kavli dualarına icabet edecektir.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir davanız olsa, haklı bir davanız, onu müdafaa edebilmek için mahkemede sizi savunacak bir avukat ararsınız. Alanında uzman, mutasız, etkili, yetkili bir avukat bulunca rahatlarsınız. Beni mahkemede falan savunacak dersiniz. Dünyadaki bir dava, savunacak, kazanacak ya da kaybedeceksiniz. Hayatınızda belki sadece bir şeyler değişecek. Fakat bir dava var. Onun bir tarafında Hazreti Adem, Musa, İsa, Muhammed aleyhisselam var. Diğer tarafında şeytan var. O davaya hükmedecek ise Allah Azze ve Celle. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sizin Karunlarla, Firavunlarla, Nemrutlarla olan bu savaşınızda, bu davanızda Allah Azze ve Celle sizin hakkınızı, hukukunuzu müdafaa edecek. Avukata güveniyorsun, ona itimat ediyorsun. Kur'an-ı Hakim'in sahibi buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin, bütün varlığıyla Allah'a teslim olanların, Hama'da, Hımız'da, Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Doğu Türkistan'daki ey kadınlar, çocuklar, yetimler, mazlumlar, mustazaflar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, sizin tağutlarla olan bu cihadınıza müdahale edeceğini bildiriyor. Allah buyuruyor ki, ey ehli iman, ey mazlumlar, ey mustazaflar, ben sizden yana tarafım buyuruyor. Peki o zaman, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah senden yana taraf. Bu davayı kazanabilmek için şunlara dikkat etmen gerekiyor. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah kitabında sana nasıl emrettiyse öyle müstakim olacaksın. Sağa sola, öteki nizamlara, ideolojilere sapmayacaksın. Müslüman delikanlı, gözüne sahip çıkacaksın. Hazreti Cüleybib gibi iffetini kuşanacaksın. Ey İslam'ın kızı, Peygamber Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kadın öğrenciler, onlara bakacaksın. Fessakim kema umirte. Muharebe alanında bir tanesi yavrusunu arıyordu. Yüzünde peçe var, onu açmıyor. Diyorlar ki, bu nasıl kadın, evladını kaybetti, o halde bile metanetini koruyor. Onların bu ifadesini duyunca, in uruze ibni felen uruze hayai, evladımı kaybettim diye erkeklerin önünde dizimi yüzümü döverek, sesimi yükselterek hayamı edebimi de kaybedemem ya dedi. Fessakim kema umirte. Kur'an-ı Hakim'in sahibi nasıl emrettiyse onlar istikamet hallerine sadakat gösterdiler. Sokakları görüyorsunuz. Sokaklardaki halleri görüyorsunuz. Haberlerde, ekranlarda duyuyorsunuz. Kalkıyorlar Moskova'dan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Göreceksiniz. O koyun bekleyen, deve bekleyen çobanlar gökdelenler dikecekler. O gökdelenlerde Moskova'dan getirdikleri fahişelere bir gecede milyonlarca, on binlerce dolar veren katilleri göreceksiniz. Allah'ın yoluna ihanet edenleri göreceksiniz. Sokakları göreceksiniz. Eğer Cüleybib gibi iffetinize, imanınıza sahip olursanız فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah'ın emrettiği gibi istikamet yolunda müstakim adımlarla yürüyeceksin. İkinci olarak وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, tağutlara meyletmeyeceksin. Yine duyuyorsun. Diyorlar ki, falanlar ilan ettiler. Hayvan hakkını koruma günü dediler. Bunlar atom bombasını yaptılar. Bunlar
Petrolü insanın kanından daha değerli görürler. Onun için Suriye'de, onun için Irak'ta bu savaş oyunlarını oynarlar. Bu adamların insan hakkına, hayvan hakkına dair söylediği yalanlarına kanma. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Peygamber Aleyhisselam'a, onun yoluna dön, onun yolundan taviz verme. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze olan yakın kısmında Allah'ın huzurunda dur. Allahu Ekber de. Ya Rabbi, etrafımı kuşattılar. Nemrud'un adamları tarafından kuşatıldım. Yalnız kalışımı, şu halimi, mazlumi yetimi ya Rabbi sana arz ediyorum. Allah Teala'nın huzurunda namazı bir kurtuluş, namazı bir diriliş yolu kabul ederek çık. Namazda çareyi ara. Vasbir. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Ve bütün bunlardan sonra günaha girmeme noktasında, ibadete devam noktasında, belalara karşı direnme noktasında sabret. Usanma, yıkılma. فَلَا تُضِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanların önünde diz çökme. Onlara teslim olma. Vasbir, sabret, dayan. Eyyub Aleyhisselam'a bak. Ateşe atılan İbrahim'e bak. Yalnız başına yürüyen Musa'ya bak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bak. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsin olanların ecrini, amelini, cihadını zayi etmeyecek. Senin hakkını Allah müdafaa ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Lahey'de o batının yargıçları senin hakkını çiğneyebilirler mi? Allah seni müdafaa edecek. Ama şartları var. Önce istikamet, sonra namaz, sonra zalimlere meyletmeyeceksin ve sabredeceksin. Diyeceksin ki Allah muhsin olanların amelini zayi etmeyecek. İman ediyorsan Allah seni koruyacak. Fakat nasıl bir iman? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de Yahudilere, Hristiyanlara onlar Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen kafir diyor. Ahirete inanıyorlar, ahirete iman ediyorlar. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara kafir diyor. O halde kim bu müminler? Allah'ın hakkını, hukukunu müdafaa edeceği müminler. Kardeşlerim, hadiseyi şöyle düşünün. Doktora gittiniz. Doktor dedi ki, sigara içiyorsunuz. Müslüman içmez de. Yani haram olduğundan dolayı yapmaz. Yapıyorsa tövbe eder. Gitti doktora. Dedi ki, kanser oluyorsun. Daha bundan sonra içme. Terk eder. Doktorun ifadelerine itimat eder. Ya da doktora gitti. Kanser başladı dedi. Kemoterapi uygulanacak. Acı ilaçları, ağır ilaçları alacak. Belki bedeni ona tahammül etmeyecek. Ama doktorun kanaati, görüşü bu istikamette diye onu kabul edecek, tedaviye başlayacak. O tedaviden netice alacak ya da almayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiler. Mekke toplumuna baktılar. Peygamber olarak gönderildiler. Kızına, en yakınlarına buyurdular ki La ugni anki minallahi şey'a Kızım Fatıma, Allah'a, onun kitabına, onun emirlerine iman edeceksin. Yasaklarından uzak duracaksın. Kızım Fatıma, dünyalık adına benden iste. Onları sana vereyim. Ama yarın kıyamet günü eğer bu reçeteyi uygulamazsan, Kur'an'ın reçetesini hayatına tatbik etmezsen, La ugni anki minallahi şey'a Baban Muhammed bile yarın kıyamet günü seni Allah'ın narından kurtaramaz kızım Fatıma buyurdular. Hayata baktılar. Kadınları köle pazarlarında satıyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. İnsanın hakkı hukuku kalmamış çiğniyorlardı. Köle alıyorlardı, yapıyorlardı, satıyorlardı.
İffet kalmamıştı. Evlerde kapılar yoktu. Giriyorlardı. Kadın erkek. Mahremiyet bütünüyle çiğnenmişti öyle bir toplum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu toplum kanser oldu buyurdu. Allah benimle size bu reçeteyi Hazreti Kur'an'ı gönderdi. Bu reçeteyi evinize, bu reçeteyi sokağınıza, cemiyetinize uygular mısınız? Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlih. Faizi alanlar verenler Allah'la savaşıyorlar. Vazgeçer misiniz? İçkiyi bırakır mısınız? Kumarı bırakır mısınız? Onlar koştular. İnteheyna ya Rabbi dediler. İçkiyi bıraktık, faizi bıraktık. Kadınlar sokakta yürürken örtü ayetini duydular. Oldukları yerde örtündüler, kapandılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an reçetesini onlara arz etti. Onlar tereddüt etmeden Semi'na ve ata'na dediler. İşittik ya Rabbi, itaat ediyoruz Allah'ım dediler. İman ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara neyi verdiyse hemen tatbik ettiler. Bir doktor hastaya reçete verir. Belki kurtulacak, belki kurtulmayacak. Ama o reçeteyi ne kadar acı ağır olsa da uygular. Kur'an-ı Hakim'in reçetesini bir toplum uygularsa, hayatına tatbik ederse kesin kurtulacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap toplumunu kurtardılar. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum ashabı kurtardılar. O halde ey ehli iman, İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. Eğer sahabe gibi iman edersek Allah Azze ve Celle dünya mahkemelerinde de ahiret mahkemelerinde de bizim hakkımızı, hukukumuzu müdafaa edecek. Hem sahabe gibi inanacak, hem peygamberler gibi Allah'a tevekkül edecek. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Zalimler, kafirler, Roma'nın çocukları Allahu Ekber'i yasaklasalar, Müslümanların üzerlerine semadan, yerden ölüm kussalar, kurşun yağdırsalar da İbrahimler, Müslümanlar diyecekler ki Allah ne yazdıysa olacak. Yer ve göklerin sahibinin mahkemesine biz iman ettik. Ona bütün varlığımızla tevekkül ettik. Allah ne buyurduysa sonunda onun hükümleri, onun kararları tatbik edilecek. Eğer böyle bir imana, böyle bir tevekkül anlayışına sahip olursak, Hazreti İbrahim gibi "Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah." Size de ilahlarınıza da yuh olsun. Yalnız başınasınız. Odun topluyorlar. Sizi ateşin içine atacaklar. Yakacaklar. İbrahim'siniz. Aileniz, en yakınlarınız da karşınızda. Ama Allah var, ona itimat ediyorsunuz. Ona tevekkül ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki yer ve göklerin sahibi de, ateşin sahibi, maliki de Allah Azze ve Celle'dir. Fekiduni thumma la tunzirun inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hazreti Hud Aleyhisselam'ı kuşatmışlardı. Onu tehdit ediyorlardı. Yalnızdı peygamber. Fekiduni buyurdu. Ne kadar gücünüz varsa, ne kadar adamınız varsa toplanın. Karşımda durun. Bana tuzaklar kurun. Bir tuzaktan Allah beni kurtarırsa yeni tuzak kurun. Thumme la tunzirun. Bana mühlet vermeyin. Bir ateşten diğerine beni atın. Bir Amerika vursun, bir Rusya vursun. Sonra hepiniz toparlanın, hep beraber gelin. Hama'ya gelin, Hımıs'a gelin. Türkiye'nin üzerine gelin. Fekiduni thumme la tunzirun. Bize mühlet vermeyin. Gezi'de eşkıyalarla çıkın. 15 Temmuz'da gelin. Sonra gelin. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben de Hud olarak sizin ve benim Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorum. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.
Onun müsaadesi olmadan yaprak düşmez. Hüküm onundur. İnnallâhe yudâfihu anillezîne âmenû. Eğer sahabe gibi Kur'an-ı Hakim reçetesini hayatımıza tatbik edersek, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Hud'u kurtardığım, İbrahim'i, Musa'yı müdafaa ettiğim gibi sizin de hakkınızı, hukukunuzu müdafaa ederim. Allah'ın mahkemesinde zalimlerle mazlumlar bir olur mu? La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Fetihten önce cihad edenler, fetihten önce infak edenlerle, fetihten sonra infak edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. La yestevi kaidun min el mu'minin gayru ulil zarari vel mucahidun. وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ. Evinde oturanlarla, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَعُوا سَيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Günaha batanlar, o katiller, zalimler, onlarla iman edip ameli salih işleyenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. Kardeşlerim, o mahkeme kurulacak. Eğer biz Kur'an'a dönersek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna dönersek, Allah Azze ve Celle şu ümmetin hakkını, hukukunu yeniden müdafaa edecek. Efendimiz aleyhisselam ashabıyla tam 21 yıl mücadele ettiler. 21 yıl sonra Allah Mekke'nin kapılarını onlara açtı. 21 yıllık bir cihadın sonrasında. Peki neden 21 yıl? Münafıklarla Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Müslümanlar Allah'ın yardımına nail olunca اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ. Onlar yeryüzünde iktidarı ele geçirince namaz kılarlar, zekat verirler, sebiller, çeşmeler, onları inşa ederler, iyiyi emrederler, münkerin, kötünün karşısında dururlar. Eğer Müslümanlar, münafıklar birbirinden ayrılmazsa, yarın Allah müminlere iktidar verince, o iktidarın içine münafıklar karışır. Namazın içine ruhuna fesat karışır. Zekat vermezler. İyiyi emretmez. Kötüye engel olmazlar. Onun için bu mücadele uzun sürer. Kafirler, Ebu Lehebler, münafıklar, İbni Übeyler, bu yolda Ebu Bekirlerden, Ömerlerden münafıklar ayrılsın diye. Uzun bir mücadelenin sonrasında Allah Peygamber aleyhissalatu vesselama Mekke'nin fethini nasip eyledi. Yol belli kardeşlerim. Allah'a tam bir bağlılık, tevekkül hali, istikamet hali, namaz azığımız olacak. Sabırla müminler cihada, mücadeleye devam edecekler. Ve sonra yeryüzünde mahkemeler kurulacak. Hani çocuklar görüyorsunuz Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da çocuklar görüyorsunuz. Babasını kaybeden, annesini kaybeden çocuklar tebeşirle yeryüzüne annelerinin resimlerini, suretlerini çiziyorlar. Kış günlerinde annesinin resminin, şeklinin, suretinin üzerine sanki annesinin kucağı orada, annesinin kucağına yatan, babasının mezarına gidip babasının mezarı üzerine yatan çocuklar sizi, sizin hakkınızı, sizin davanızı lahayde batının katil yargıçları değil, eğer bu ümmet namazla Allah'a yönelirse, sabırla Allah'a yönelirse sizin hakkınızı, hukukunuzu Allah yeryüzüne Yavuzları, Fatihleri, Selahaddinleri gönderecek. Yeryüzünde yeniden İslam mahkemeleri kurulacak. Roma'nın çocuklarına hesap sorulacak. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Ey çocuklar, eğer biz istikamet haliyle Allah'a yönelemezsek,
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Kur'an'a hakim reçetesini hayatımıza tatbik etmezsek yine sizin davanız yeryüzünde kalmayacak. Eleyhisallahu biahkemil hakimin. Hakimler hakimi olan Allah Azze ve Celle mahşer günü sizin hesabınızı soracak. Kardeşlerim, yol bellidir. Eğer istikametimizde problem varsa, cihadımızda problem varsa, kafirlerle olan adavetimizde problem varsa, Allah'a yönelmemizde problem varsa, yeryüzünde işlenen bütün zulümlerden bizler de mesulüz. O halde kurtuluş için yol belli, çare belli. Eğer yönelirsek, unutmayın, her ne kadar etrafımız bir ateş çemberi olsa da Musa'nın, İbrahim'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hamza'ların, Musab'ların, Enes bin Nadır'ların, Ebu Cehillere, Firavunlara, Nemrutlara karşı hakkını, hukukunu koruyan Allah Azze ve Celle sizin de hakkınızı koruyacak. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ. Evet, bu zorlukların içerisinde münafıklar sizden ayrılacak, zalimler sizden ayrılacak. Çünkü siz yarın iktidarı ele aldığınız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri olarak Yavuz gibi, Fatih gibi dünyaya hakim olduğunuzda batıya emirler göndereceksiniz. Emri bir maruftan vazgeçmeyeceksiniz. Peygamber'e hakaret edemezsin. Ey Roma'nın çocukları diyeceksin. Buraya döneceksin. Yavuz gibi haber göndereceksin. Ey İran'da Mecusiler diyeceksin. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Ayşe'ye söversen, İstanbul'dan Çaldıran'a, İran'a, işte geliyorum ordumla sahabenin hesabını sormaya geliyorum diyeceksin. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Bir ateştesin, demiri ateşe koyarlar, curuflar ayrılsın diye. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençliği, Osmanlı'dan sonra bir ateşin içindeyiz. Tam bir asırdır demir yanıyor, demir alev alev olmuş. Şimdi o demire Hazreti Kur'an şekil verecek, o demire Hazreti Muhammed şekil verecek, o demirle Sultan Fatih Konstantin'in surlarına nasıl vurduysa sen de Roma'ya vuracaksın, Londra'ya vuracaksın, New York'a vuracaksın Allah'ın inayetiyle. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ. O halde bir yoldasın, yürüyorsun İslam'ın emirlerinden, Hazreti Kur'an'ın talimatlarından, Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarından taviz verme. Ey Suriyeli yavru sen, sabırla cihadına devam et. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا. Ehli imanın davasını Allah müdafaa edecek. Onların hakkını Allah müdafaa edecek. Yavuzlar gelecek, mahkemeler kurulacak. Roman Diyojen'in çocukları, Safeviler, onlar hesap verecekler.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla, Musa Aleyhisselam'ın

o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa, bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler vardır. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenleri Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları, Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti,

Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı Allah-u Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler, Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete, bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil. Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın çaresizliğine Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini, bir peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar. Neden? Firavun'un işkencesinden korkuyorlar. İş güç kaybetmekten, sürgünden, hapisten korkmuşlar. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin. Korkmayın bu adamdan, dedi. Onlar da, yani Musa'ya iman eden o küçücük grup, dediler ki, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. 85. ayetteyiz. Musa aleyhisselam baktı ki iman edenler çoğalmayacak. Neden? Sürgünden, işi kaybetmekten, memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi. 3 kişi 5 kişi iman etmişler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş. Korkmayın bu adamdan. Tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar. Rabbimiz, biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik. Her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara Firavun hakim. Sisteme Firavun hakim. Ekonomiye Firavun hakim. Hatta aile planlaması bile onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor. Kız doğmasına izin veriyor, erkek doğunca öldürüyor. Bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında Firavun. Ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a. Ne dediler?
Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Dua ediyorlar. İşkenceye, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan. Bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala? Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik. Cevap vermiş Allah Teala. Bizi koru ya Rabbi. Bizi bu zalimin eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin, demiş Allah Teala. Musa Aleyhisselam da dedi ki, ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular, iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için. Çok az kimse iman etti. Musa Aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler. Bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı. Bizi bu hainden kurtar ya Rabbi dedi. Bu sistem bizi çökertmesin. Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan. Bir, herkes evini kıblegah edilsin. İki, namazın hakkını verin ve müjdemi bekleyin. Sonra peygamberi Musa'nın lisanından Allah-u Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne? Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa Aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor. Şık evlerde oturuyor. Şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı. Gezerken zengin. Kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru sefaret içerisinde. O fakru sefalet içerisinde sürünen mümin veya imana gelmek isteyen mümin adayı bu ticaret merkezlerine hakim olan her şeyin lüksünü kalitesini kullana bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor. Batır bunların malını Rabbim, batır da bunlar iman etsinler diyor. Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, ziynetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak onun aklının aldığı şey bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım.
Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık Allah-u Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey, ordularınızı kurun, cihada hazır olun, bu adamları imha edin şeklinde değil. Eğer bütün sistemler Firavun'un elinde ve Firavun istediğini yapmaya muktedirse, sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı, insanlar onun bindiği paytondan dolayı, insanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde, malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce, Allah'ın gösterdiği reçeteyle bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın zannettiği kurtuluş farklı. Musa Aleyhisselam, bu adam gebersin gitsin, elinden mallar gitsin, herkes iman eder demiş, düşünmüş. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Teala ise kurtuluşu Firavun'un helak olmasında değil, Firavun'un elindeki malların iman edenlerin eline geçmesinde değil, iman edenlerin evlerinin kıblegah ev haline gelmesinde görmüş. Eğer samimi bir şekilde bizi bu adamdan kurtar ya Rabbi diye sığındıysanız, ayet-i celil'e o küçücük iman edenler, Rabbim bizi bu adamın eline düşürme, rahmetinle bizi bunlardan koru dediler. Koruma talebinde bulundular Allah'tan. Allah da ben sizi koruyamam demedi elbette. Ama korumanın sebeplerini, çarelerini gösterdi. Firavundan, zulümden, mal hegemonyasından, ticarete hakim olanların elinden kurtulmanın yegane çaresi evleri kıblegah etmektir. Kıblegah ne demek kardeşler? Kıblegah, namaz ortamı haline gelmiş ev demektir. Namaz gibi insanın yöneldiği merkez demektir. Biz bunu bugünkü Türkçe ile kullanırsak, fecalu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Türkçesi böyle. Tam Türkçesi böyle. Eviniz kıbleniz olsun. Fecalu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Yani Firavun ordusuyla, ticaretiyle, sahile, Nil Nehri'ne, insanlara, ticarete, her şeye hükümran olmasına karşı siz çalışmanızı, eğitiminizi, bütün odağınızı evinize çevirin Allah buyurmuş. Sonra da o akimus salah, evlerinizde namazın hakkını verin. Namaz kılın değil. Namaz kıl yok Kur'an'da zaten. Namazı ikame edin. Namazı dimdik ayakta tutun. Sancak gibi ayakta dursun namaz. Namazın hakkını verin. O beşşiril müminin, evini kıblesi edinmiş. Yani ana hedefi, ana gayesi yaşadığı ev haline gelmiş. O evde namazın hakkını vermiş müminlere Allah'ın zaferini müjdele. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren dinledik. Kur'an sosyolojik teorilerden söz etmiyor. Siyasi sanal toplum mühendisliğini anlatmıyor. Levh-i Mahfuz'da Allah'ın kullarının kurtuluşu için çizdiği planı anlatıyor. Eğer bir gün yeryüzü yine ellerinde ticareti, parayı bulundurdukları için insanları şeytana kulluğa teşvik edenlerin ağlığı ve hükümranlığı yüzünden müminler çocuk yetiştiremez, müminler Allah'a kulluk etmekte zorlanırlar, peygamberlerinin peşinden gitmekte zorlanırlarsa, sünneti yaşamak,
ayıp haline gelirse, Müslümanın kıyafetinden yiyip içeceğine kadar her şeyde gırtlağına kadar sıkış bir gün olursa yeryüzünde, becerip de Rabbimiz bizi bu kapitalizmden, bu yeryüzünün yeni globalleşmiş yapısından kurtar, kulluğunda bizi muvaffak kıl, bizi iman ehli olarak huzuruna geleceğimiz amellerle donat diye dua edecek olurlarsa, ki bunu yapacak insanlar, kimseler azınlıktırlar hep. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Kitleler bunu yapamazlar hiçbir zaman. Çünkü onlar iş kaybetmekten, aşk kaybetmekten, sürülmekten, başka şehire eşyalarını toplayıp yeni bir eve taşınmaktan hep korkarlar çünkü. Kitleler hep korkar. Ama bir grup İsrail oğulları gibi, bir azınlık milletten bile olsa, onlardan bile olsa bir grup hep peygamberin davasını gütmeye, sünnet ayıp bile olsa, sünnet sempatik görülmemiş olsa bile peygamberin peşinden gitmeye hazırdırlar. Eğer bir gün onlar Allah'a dilekçe sunup da bizi bu kapitalizmin şerrinden, bu her sokak başında mantar gibi bitmeye başlayan bu alışveriş merkezlerinin şerrinden koru ya Rabbi diyecek olurlarsa, Kur'an kıyamete kadar iman eden herkese evlerini adres göstermiştir. Herkes evinin kıymetini bilsin. Bu alenen şu demektir: eğer iman diye bir davan varsa senin, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek diye bir heyecanın varsa, çare Müslümanların özel okullar açması değildir. Çare camileri çoğaltmak değildir. Çare bol bol Kur'an kursu açmak değildir. Çare miting yapmak değildir. Çare medyada değildir. Çare herkesin evini kıble edinmesindedir. Herkes evini kurtaracak. Saldırılardan, baskınlardan evini kurtaracaksın. Evini kurtaranları o evlerde namazın hakkını vermeleri halinde Allah kurtaracak. Bu böyle. Kur'an'ın reçetesi budur. Ekonomi içinde reçete budur. İman içinde reçete budur. Ve bu reçete herhangi bir yorum üzerine kurulu değildir. Mesela filan ayetten filan müfessirin çıkardığı kanaatleri söylemiyorum. Allah'ın herhangi bir yoruma, müfessirin sözüne, muhaddisin teviline, fakihin içtihadına gerek bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde gösterdiği reçeteyi okuyoruz. فَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَهُ Eviniz kıbleniz olsun. Eviniz kıblegahınız olsun. Bunun için doğurduğun çocuğu Kur'an kursuna, Müslümanların kurduğu özel kolejlere gönderip, İmam Hatip'imde, bir de İmam Hatip'e de gönderip mücahit yapacağın şeklinde sanal bir hayal kurma. Çünkü bu senin beşer olarak varsayımın. Ama seni yaratan Allah mümin, mücahit, muvahhid biri olarak yaşayıp çocuklarını da o şekilde yetiştirmenin çaresi olarak sana sadece evi gösteriyor. Kıbleleşmiş evin olacak. Evin kıblen olacak senin. Bu ne demek? Dünyanın neresine gidersen git, evin senin gözünün önünde duracak o. O evin betonu, saten boyası filan değil, evdeki ruh halin, eşinle, çocuğunla, evde yaşayan annenle, babanla, o insanlar olarak o ruh 24 saat seni istila etmiş olacak. Bu neyi gösteriyor? Bizi Firavun gibi cehenneme değil, senin iman eden kullarının cennetine koy ya Rabbi diyenlere Allah en yakın cennet adresi olarak nereyi gösterdi? Evleriniz. Yapın bir mescit,
orada secdeye kapanın demedi. Çekin kılıçlarınızı, ölenleriniz şehittir, hepinizi cennete aldım demedi. Kuru kuruya ölünde demedi. Evlerinize kapanın. Evlerde, madem bu evler kıble oldu, daha yemek yok, yatak odaları yok, banyoda gusletmek yok, guslü gerektirecek iş yapmak yok. Çünkü Allah cennetin adresi olarak gösterdiği bir evde böyle şeyler olur mu? Değil efendim, öyle değil. Evlerinizde ana ölçü namazın ikame edilip edilmediği olsun. Namaz kılınmak değil ama. Namazın ikamesi, namazın hakkının verilmesi, namazın hakkı verilen bir ev olsun. O evi de gözünün önünden ayırma, cennete en yakın adres evdir. Hepiniz Mescid-i Aksa'da toplanın diyebilirdi Allah. Ve biz Kabe'nin etrafında tavaf eden müminler olarak, bu Kur'an bize indi, Allah bize hepiniz Medine'ye sığının, hepiniz Mekke'ye sığının, Hıra'dan, Sevir'den ziyarete başlayın diyebilirdi. Bu ayet bize de okunuyor. Fecealû buyûtekum kıbleten, kurtuluş isteyen evine sığınsın buyuruyor. Biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Allah yol gösteriyor, o yolu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini ikinci kurtuluş formülü olarak arıyoruz. Buyuruyor ki, kim damı başına çökmeyen bir evi varsa, bir evin varsa, bedeninde bir sakatlığın yoksa, bir günlük yiyeceğinde mutfağında varsa, dünya senindir gibi bil buyuruyor. Bu da ikinci formül. Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? Üç şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. İki, sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. Üç, bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? 3 şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. 2 sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. 3 bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, Ukbe bin Amir isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben cehennemden kurtulmak istiyorum. Bana yol göster buyur. Musa aleyhisselamla beraber Allah'a sığınan o azınlık mümin de bizi kurtar ya Rabbi demiştir. Rahmetinle bizi kabul buyur demişlerdi. Ukbe isimli sahabi de ben cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah diyor. Mümin olduğu için gelip Peygamber aleyhisselamın huzurunda zaten bulunuyor. Şimdi saydığı şeylere dikkat edin. Bir mümin cehennemden kurtulmak için neler yapması lazım? Her gün bir hatim, 10.000 salavat, 20.000 kelime-i tevhid, evinin yarısını sadaka vermek, böyle şeyler mi saymış acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden kurtulmak isteyen Ukbe bin Amir'e yol gösteriyor. Bakınız ne buyuruyor? Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günah işleyince tövbe et. Tirmizi'den hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Beni cehennemden kurtar ya Resulallah diyor. Büyük bir hedef, büyük bir gaye istiyor. Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil, günahına tövbe et. Çocuğumu cehenneme düşmeyen çocuk olarak yetiştirmek istiyorum. Dilini koru, ev çocuğu olsun, günah işleyince tövbe edecek mantığı olsun. Bu şüphesiz namaz kılmasan da olur, zekat vermesen de olur, cihatla ilgilenmesen de olur demek değil herhalde. Ama bunları yapmadıktan sonra ne namazı hakkıyla kılabilirsin, ne gerçek cihadı yapabilirsin, ne de yapsan da elinde kalır onlar. Ağzına hakim olmazsan, dilini koruyamazsan bir kelimeyle cehennemlik olur gidersin. Evinin kıymetini bilmedikçe de kış günü sahrada soba kurmuş gibi bir türlü ısınamazsın sen. Günahlardan korunamazsın. Bu günahların bulunduğu ortamı düzeltin. Yeryüzünde kafir kalmasın, şirk kalmasın, zina kalmasın, alkol kalmasın, girin cennete, cehennemden kurtulun demiyor. Sen diline hakim ol. Sen evine sahip çık, evinin kıymetini bil ve geçmiş günahlarından da tövbe et, Rabbine cennetlik olarak kavuş. Musa aleyhisselam ve onun yanındaki küçük iman eden grup, biz Firavun'la değil seninle beraber olmak istiyoruz ya Rabbi, kabul buyur bizi deyince, gidin camiye doluşun, hemen bir Tevrat medresesi kurun demedi Allah. Evlerinizi kıbleleştirin. Evlerinizde göreyim sizi, evlerinizde. Vakıftaki veya filan toplantıdaki, filan bilmem ne toplantısında, zikir meclisinde, ders meclisindeki gözyaşlarınla değil. Seni evinde görmek istiyor Allah. Senin delikanlılığın, imanın, ehli zikir olduğun, takva olduğun evinde belli olsun. Evde bir göreyim. Fec'alû buyûtekum kıble. Evinizi bir göreyim Allah buyuruyor. Evinizi bir izleyeyim. Ev. Musa aleyhisselam ve yanındakiler çare istediler. Evinizde göreyim sizi Allah buyurdu. Ukbe bin Amir, bana cehennemden kurtuluşu göster ya Resulallah dedi. Evinde göreyim seni dedi. İmanını evinde görelim. Camide herkes ağlarken sen de ağlamış olabilirsin. 30-40 kişinin zikriyle beraber senin de dilin bülbüller gibi dönebilir. Evde görelim seni. Ev derken kapısını açıp içeri girip sonra içeriden kilitlediğin 4 duvar mı? Hayır efendim. Baba olarak bulunduğun yer ev demek. Anne olarak bulunduğun yer ev demek. Kız çocuğu, erkek çocuğu olarak bulunduğun o ortam ev demek. Yani senin borunun öttüğü yerde ne ses çıkarıyorsun onu görmek ister Allah. Yorganını rahatça başına çektiğin senin yatak odandaki halini görmek ister Allah. Kadın olarak, erkek olarak istediğini yapma halinde kimsenin sana bir şey demeyeceği yerde ne yapacağını görmek ister Allah. Yoksa Allah biliyor ki caminin içinde kimse sigara içmez zaten. Bir tarikat meclisinde, zikir meclisinde kimsenin kimseye sövmeyeceğini Allah biliyor zaten. Veya bir vakıf toplantısında kimse çocuğuna el kaldırıp dövmeyeceğini biliyor Allah zaten. Evde de sabredip etmeyeceğini görmek istiyor. Müslümanlar bir cami derneği kurmuşlar, sen de orada oturmuşsun. Veya Müslümanlar hanımlar için bir medrese açmışlar, sen de oraya gitmişsin. Herhalde kulağına müzik aletini takıp müzik dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten. Ama evde bulaşık yıkarken boş durmayayım diye müzik dinleyip dinlemeyeceğini görmek ister Allah. Banyoda çıplak vaziyette yıkanırken bile o gözleri görenin seni görüp görmediğinin şuurunda olup olmadığına bakacak Allah. Evlerimiz kadar izlendiğimiz cami değil Kabe bile yoktur. Çünkü işte Kur'an Musa aleyhisselama Allah'a gitmek isteyen, cennetlik adam olarak ölmek istiyoruz diyenlerin puanlamasının nerede yapılacağını gösterdi. Ukbe bin Amir, cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah. Ben kurtulan mümin olmak istiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kurtuluş yolunu gösterdi. 3 şeye dikkat ediyoruz. 3 şeyin 3'ü de camilerle ilgili değil. Özel kolejlerle ilgili değil. Kur'an kursları, imam hatiplerle ilgili değil. Vakıflarla, derneklerle ilgili değil. Zikir meclisleriyle, hatim törenleriyle, teravih namazlarıyla ilgili değil. Kurtuluş nerede ya Resulallah sorusuna ne cevap veriyor? Sık sık umreye git demiyor. Diline hakim ol. Dil en çok evde serbest. Evinin kıymetini bil. Allah'tan başka bir nimet isteme. Senin hanımınla, kocanla, çocuklarınla, annenle, babanla huzur içerisinde oturduğun ve istediğin zaman açıp Kur'an, hadis okuyabileceğin, istediğin gibi fıkıh öğrenebileceğin, bir jandarmanın, bir işgal ordusunun dipçiği altında olmadığın bir evinde bulamadığın Allah'ı sen zikir meclisinde de bulamazsın. Her hafta, her ay, her sene defalarca zikir meclisine de gidebilirsin. Şeytan senin zikir meclisine katılmandan hiç rahatsız olmaz. Doldurup doldurup evin koridorunda nasıl olsa boşaltacaksın onları, ondan hiç rahatsız olmaz. Orada zikrediyorsun, burada film ediyorsun. Çünkü akşam dönüp kapısını kapattığın yerde kimsin? Allah seni orada görmek istiyor. Biz çocuklarımızın, hatta eşlerimizin iyi mümin olmaları için, Allah'ın rızasını kazanır halde olmaları için onlara takdir ettiğimiz şey, mesela vakıflar, özel okullar, işte yaz programları, eyvah halimize bizim. Halbuki yaz tatili olur olmaz, şerden uzak tutmak için çocuğunu al, en ucra insanların en az bulunduğu yayla evin mi var, köy mezere evin mi var, götür mezradaki evine, 2 ay çocuğunla baş başa kal, dedesiyle baş başa kalsın, hiçbir melanet, hiçbir rezalet görmeden 2 ay geçirmiş olsa o çocuk, belki yarım hafız olmasından daha çok şey kazanacak. Çünkü burada hafızlık yaptırdığın çocuk, hocasından 10 dakika vakit bulunca elindeki cihazdan yeryüzünün en ucra ötesindeki Tayvan'daki bilmem neredeki fuhuşu izliyor. Hoca derse oturun deyince de kapatıp cihazını Kur'an okumaya başlıyor. Bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz, Firavun'un parayı ticaret merkezlerini, alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik, bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz, penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer en mübarek yerdir. Camimiz, kıblemiz, namazımız, kurtuluşumuz orasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir. Neden biliyor musunuz? Çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin. Yavrum, Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin. Kravatlı, bıyıkları bile olmayan, bak sakalını, bıyıkları bile olmayan, senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer, Ömer'e mi benzer, bırak Resulullah'a benzesin. Ne diyeceksin? Garip olabilirsin. Götüreceğin cami bile bulamayabilirsin. Öyle midir, değil midir? Kendime sorun açmak istemiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Şu Riyazu's-Salihin'e benzeyen imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün. Cemaatten sonra camiden çıkıyor. Cemaatten önce mihrabında bekliyor. Böyle bir imam buldun. Sen bulmuşsun zaten. Yok, camin yok. Saati kolunda hocadan Kur'an öğreniyorsun sen. Saate bak. Mesaisi bitti mi? Ayet-el Kürsi'yi bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntın var. Lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle. Evimin Ömer'i olurum. Benim gözyaşı halimi gören, benim kıpırdanışlarımı gören, fokur fokur kaynayan beynimi gören, herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir. Anne olarak bana imrenir. Abla olarak beni örnek alır. Ben camide hükümran olamam. Camiye çocuklarını toplayıp götürsen, o mezhep miydi, bu mezhep miydi, şu fitne miydi, şu caiz miydi, bu haram mıydı, çocuğun kafası dinden soğur geri gelirsin. 3 vakitten fazla götürsen, bu hangi mezhepten, hangi kıyafetten, bunun şucu mu, bu tarikatçı mı, bu şucu mu derken bittin gittin. Din diye İhtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde. Alırsın çocuğu kendi kıblegahında, en güvenli yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hayranı olarak yetiştirirsin. Ona Riyaz-ı Salihini bizim temel yasamız yavrum diye gösterirsin. Kur'an'a tutarken sen titreyen ellerini onun görmesi yeterli. Ama Kabe'ye bile götürsen, döndüğünde çocuk diyecek, amcaların biri Kur'an'ı yere koymuşlardı, öbürü şuraya koymuştu, amcanın biri onun ayağına bastı. Gösterecek iyi manzara Kabe'de bile bulamayabilirsin. Ama senin evin Kabeleşince sen istediğin boyayı boyarsın orada. Kardeşler, bir hakikate geldik. Nedir bu hakikat? Demek ki Allah bizi Kur'an'ından ve peygamberinden öğrendik ki evlerimizde görmek istiyor. Vakıf adamlığını, mücahitliğini, abidliğini, zakirliğini, takvanı evinde göster. Evinde göster. En bereketli eğitimi evde yapacaksın demektir. Yazın camiye gönderdiğine güvenme. Evde o çocukla beraber okuduğunuz bir sayfa Kur'an'a, tefsirden okuduğunuz iki ayetin mealine ve tefsirine güven. Daha bereketli, daha sağlıklı, daha hijyeniktir, daha Allah'ın nazarına yakın yerlerdir. Sen bankadan artırdığı faizlerle, şüpheli paralarıyla cami yaptıranların camisinde ne bereket bulacaksın? Senin helal paranla, temiz bereketli paralarınla yaptırdığın gece kondun, minareleri arşa kadar yükseldiğini zannettiğin camiden daha müessir olabilir. Evet, ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Binlerce camiyi, o camilerdeki görevlileri karşıma aldığımı da biliyorum. Kur'an daha büyük bir şekilde karşımda duruyor çünkü. Hakikat bu. Kardeşler, bir, evler kiralık olsun veya bizim paramızla satın aldığımız mülkümüz olsun, emanettir. Kimsenin evi yoktur bu kainatta. Sen ortada yoksun da ev nasıl senin oluyor? Yarın seni oradan dört kişinin çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Bu akşam bile burada durmasın, belediyenin morguna gitsin diyecekleri bir şüphe üzerinde sen o evdesin. Çocuğun bile yarın o evde olmayabilir. Ev nasıl senin oluyor? Ne kiralığı ne satın alınmışı. Ev emanettir. Sahibi de Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ev biz satın aldık. Babam da yardım etti. Abim de alacağım vardı. Bizim. Nereden senin oluyor? Kimsenin bir şeysi yok bu dünyada. Dünya dönüp duruyor, bir gün bizi devirmek için dönüyor zaten. Emanetçiyiz. Bu evin sahibi değiliz biz. Emanetçiyiz. Emanetçilik şuurun varsa dikkatli yürü evde. Kiracısın. Her yerine matkapla delmeye kalkma. Hangi evden bahsediyorum? Duvarlardan değil. O Allah'ın bizi eşimizle, çocuklarımızla görmek istediği filmimizin çekildiği röntgen makinesine ev diyorum ben. Çocuğunun üstüne tutarken mezarda bana sevap gönderecek sevap aletim diye tutuyorsan o evden söz ediyorum. Evler emanetimizdir ve bizim imtihan yerimizdir kardeşler. Evlerde çarçur istediğimizi yapamayız. Senin olmayan bir yerde, misafir olarak bulunduğun bir yere telefon edip siz de buraya gelin diye misafirler çağırabiliyor musun? Hayır. Madem ki ev senin değil, Allah'ın seni makineye koyup filmini çekmek istediği bir yerdir, herkesi misafir etmeyeceksin o evde. Çocuğum kötü bir şey kapar, bunlar bize gelmesin diyeceksin. Kapılarını kapat. Eğer Firavun ve onun sistemi, elindeki parası, giydiği, kuşandığı, lüksü senin çocuğunu etkilemesin istiyorsan kapını arkadan kapatacaksın. Akraban bile olsalar girdi çıktıya dikkat edeceksin. Hastalıklı biri girer, neuzübillah çocuklarını hasta eder. Çünkü sen camide bile kimsenin mezhebini, fırkasını vesairesini önleyemezsin. Kur'an kursuna gönderirsin. Çocuk orada başka bir hastalık kapıp geliyor olabilir. Bir kız kursuna gönder çocuğu, bilmediği bütün taranma çeşitleriyle geri gelsin öbür gün. 3 tane kız bir araya gelir, 20 kız bir araya gelir de onlar akşama kadar kitap okurlar mı? Saçını, başını, başörtüsünü gösterir, iyi bir kuaför çırağı olarak geri gelir bir sene sonra. Sen sadece evine hükümran olabilirsin. Evinin kıymetini bil. Evinin kıymetini bil. Diline hakim ol. Günahından tövbe et. Kurtuldun Allah'ın izniyle. Kurtuldun. Ve kardeşler, buradan büyük bir dağa çıkacağız şimdi. Deminden beri ne konuşuyoruz? Allah Musa Aleyhisselam'dan beri bize evlerimizi hedef gösteriyor. Nitekim Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Hatice gibi bir kadının evinde olduğu için 23 sene sonra insanlığa kurtuluş reçetesi sundu. Lut Aleyhisselam da Hatice gibi bir kadın, Hatice'nin evi gibi bir ev bulsaydı o da veda hutbesinde binlerce insana kurtuluş reçetesi sunacaktı. Hatice'si olan, evi Hatice'nin evi olan birisi ancak insanlığı kurtarabiliyor, kendisini kurtarabiliyor. Musa Aleyhisselam'dan beri, ashab-ı kiramdan beri, kıyamete kadar Allah bize kurtuluş olarak, iş alanı olarak, koruma merkezi olarak, hiç yenik tutmamızı istediği yer olarak evleri görüyoruz. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz kardeşler? Dünyanın en berbat filan rezil merkezinde bulunmayan şeytan senin evinde bulunacak demektir. Çünkü Allah'ın gözü Kabe'den çok senin evindeyse, şeytanın da yatırımı Kabe'den çok senin evinde demektir. Akıl var, mantık var. Bunun için dünyanın bütün çocuklarının toplamından fazla senin çocuğunun yaramaz olduğunu zannedeceksin sen. Bunun için dünyanın en berbat bela kadınını Allah'ın sana nasip ettiğini zannedeceksin. Bunun için despot ama mümin kılıklı bir firavunun senin kocan olduğunu zannedeceksin. Allah bütün halini gözetiyor ya senin. Banyoda, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında özel istasyonları olacak şeytanın. Seni eğer oturma odasında, orada Kur'an okuduğun için, Bakara suresini mesela okuduğun için orada, seni eğer yeteri kadar kışkırtamadıysa banyoda gıcıklayacak. Orada olmadı, yatak odasında. Orada olmadı, mutfakta. Orada olmadı, koridorda. Bir yerde yakalayacak o. Her yerde kameraları var, izliyor. Nasıl Allah evinizi kıbleleştirin diye bütün okları, bütün hedefleri Müslümanın evine doğru yönlendirdi? Evinden mücahit çıkaracaksın. Hafız olacaksa önce hafızlığın ruhu ve enerjisini, canını sen evde vereceksin. Sonra bir hoca efendi onu Allah'ın izniyle birkaç ayda hafız yapacak. İmam Hatip Lisesi'nde değil, senin evinde müminlere imam yetişecek. Bizi müminlerin imamı yap ya Rabbi diye şuurlu bir nesil sen evinde önce doğurup büyüteceksin. Bütün bu Allah'ın evlere koyduğu umutlar, evler

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. "Bugün yenilmeye mahkumduk," dedi. "Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi." Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski

Eseydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Teala sizinle beraber olursa, Allah Teala'nın rahmeti nusreti sizinle olursa, bütün dünya karşınızda dursa bir manası yoktur. Allah Teala sizin karşınızda olsa, bütün dünya sizinle birlikte olsa, ordular sizin emrinizde olsa, onun da bir kıymeti yoktur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشْفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Eğer Allah Teala felakete, helakete hüküm verdiyse, gelecek felaketi, zararı def edecek sadece O'dur. Eğer hayrı murad ettiyse ona engel olacak da yeryüzünde hiçbir güç, hiçbir ordu yoktur. Her şey O'nun idaresinde, her şey O'nun kuvveti, kudretindedir. Çünkü O görür, O bilir. O sizin hakkınızda kurulan bütün tuzakları duyar. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onlar tuzak kuruyorlardı. Peygamberlere tuzak kurdular. Allah ve Resul davasının anlatılmasının önüne geçmek için tuzak kurdular. İşlerinden adam çıkardılar. Onlarla içeriden vurmaya çalıştılar. İçeriden çökerteceklerdi. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Fakat Allah Azze ve Celle onların planlarını biliyordu. O planları def edecek kuvvet ve kudretin sahibidir. Onlar o kadar güçlü planlar kurdular ki, o planlarla, o tuzaklarla dağları bile yerinden sökeceklerdi. Fakat وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Eğer siz ey müminler ve in tasbiru ve tettaku eğer sabrederseniz muttaki olursanız la yadurrukum keyduhum şey'a onların tuzakları onların planları hileleri asla size zarar veremeyecek. Yani sen ve in tasbiru sokağa çıktığında okula gittiğinde çarşıda yürürken Hazreti Yusuf gibi önünde Züleyhalar yürürken gözüne sahip çıkarsan, iffetine, ahlakına, Peygamber aleyhissalatu vesselama olan ittibaya sahip çıkarsan, ben Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim dersen, ve in tasbiru sabredersen, ve la tehinu ve la tahzenu, üzerine geliyorlar, oradan iftiralar var, buradan buhtanlar var, şuradan tuzaklar kuruyorlar, içeriden geliyorlar, dışarıdan geliyorlar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Sen bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle Allah Azze ve Celle'ye ittiba ettiysen, o noktada bir sabrın varsa, belalar geliyor, yağıyor semadan. Yağmur gibi yağıyor. Ama senin bir metanetin var. Senin bir sabrın var. Burada kalacak. Ölene kadar istikamet diyorsun. Ölene kadar İslam diyorsun. Sadece evde değil, sadece camide değil. Her yerde, her zaman İslam diyorsan. Ve in tasbiru ve tattaku la yadurrukum keyduhum şey'a. O zaman onların tuzakları, dağları yerinden sökecek kadar güçlü olsa bile Allah'ın inayetiyle size zarar veremeyecek. Aşacaksınız, gideceksiniz. Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Eğer Allah'a yardım ederseniz in tansurullaha onun yoluna, onun davasına, onun dinine, ona iman edenlere yardım ederseniz, Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın ümmetiyle beraber olursanız in tansurullaha yansurkum Allah size yardım edecek. Yardımın madde planında şartlarını yerine getireceksiniz. Muttaki olacaksınız, sabredeceksiniz. İbadette sabrınız olacak. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i yed'una rabbahum khawfan ve tama'a
gecenin yarısına kadar ayakta kalacaksınız. Mutalanız, müzakereniz olacak. Ümmetin sorunlarını çözebilmek için başınızı alacaksınız iki elinizin arasına. Kur'an-ı Hakim'e bakacaksınız. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bakacaksınız. Okulda, hayatta, cemiyette ben bunları nasıl tatbik edebilirim? Ona dair bir cehdiniz olacak. Yani sabredeceksiniz. Sonra وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet hazırlayacaksınız. Onlar üzerinize gelecekler. O gelişleri karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem madde planında şartları nasıl yerine getirdi? Siz de o şartları yerine getireceksiniz. Müslüman genç kafirden daha güçlü olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam El-mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid daif. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlı. Yani senin riyazetin olacak, eline, ayağına şecaati verecek, antrenmanların olacak, kafirle hesaplaşacak bir iraden olacak senin. Hazreti Hamza'ya bakacaksın, Halid'e bakacaksın, Ömer'e bakacaksın. Allahu Ekber'in sokakta, cemiyette, okulda, her yerde tecellisine bakacaksın. Yürürken yolda Hazreti İbrahim gibi gideceksin. Sağımda kim var? Solumda kim var? Ona bakmayacaksın. Korkuya hikmet demeyeceksin. Maslahat, başını kuma sokmak olmayacak. Meydan yerine çıkmak gerektiğinde eğer bir yalan var, bir tuzak var, bir mekir var, insanları bir felakete sürüklüyorlar. Korkuya hikmet dediler. Herkes sükût orucuna girdiyse sen her türlü bedeli ödeyeceksin. Zafer ya Rabbi diyeceksin. İnna fetahna leke fethan mubina. Fetih Allah'tan gelecek. Fakat o fetih sabırla alacaksınız. O fetih takva ile alacaksınız. O fetih Allah yolunda bir cehdiniz olacak. Mücadeleniz olacak. Güç hazırlayacaksınız. Kuvvet hazırlayacaksınız. Yani siz bir şey ödeyeceksiniz Allah'a. Eğer bunları verirseniz in tansurullaha yansurkum. Onun dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Ve men nasru illa min indillah. Zafer Allah azze ve celle'den, onun katından gelecek. Lekad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unke tahta'ş-şecereti fa'alima ma fi kulubihim fa'anzale's-sekinete aleyhim. Allah Resulü dönüyordu ashabıyla beraber. Hazreti Ömer yanına gelmişti. Ya Resulallah diyordu. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Neden Hudeybiye'den ayrılıyoruz? Neden Kabe'ye gitmiyoruz? Neden küfür yobazlarıyla hesaplaşmıyoruz? Oradan dönüyordu peygamber. Sahabe ağlıyordu. Neden Hudeybiye'den dönüyoruz ya Rabbi diyorlardı. Neden ya Resulallah diyorlardı. Fakat o zaman Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselama biat edenlere, onların yüreklerine semadan sekineti indirdi, sabrı indirdi, huzuru indirdi. Oradan Hayber'e gittiler. Allah onları Hayber'in fatihi yaptı. Oradan Mekke'ye yürüdüler. Mekke'nin fatihi oldular. Yani siz madde planında yapacaklarınızı yapıyorsunuz. Takvanız var, İbadetiniz var, gözünüze sahip çıkıyorsunuz, günahlardan uzak duruyorsunuz. İşte bu kadar yaptım ya Rabbi diyorsunuz. Kuvvetinizi de hazırladınız. Sonra elinizi kaldırdınız. Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam gibi Allahümme aizzel islame bi ahadil umarayn. Ya Rabbi, işte şurada sabrı, takvayı kuşanan, kendi imkanlarınca güç ve kuvvetlerini seferber eden 39 sahabiyle Erkam'ın evindeyiz, sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allahümme eyyidil İslam. Allahümme aizzel İslam'e bi ahadil umarayn. İki Ömer'den biriyle dinini teyit eyle ya Rabbi. Kapı çalar, Ömer gelir. Sahabe Hazreti Hamza oradadır. Ömer'in niyetini bilmezler. Ömer evinden Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit etmek için çıkmıştır. Ama Ömer o kapıya gelir. Kapı açılınca Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok.
Bütün varlığımla şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber Allahu Ekber diyor. Sahabe Allahu Ekber diyor. Kabe'de Allahu Ekber demek yasaktı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Müslümanlara saldırıyorlardı. Ama şimdi Mekke'de bütün dağlar tekbir sesleriyle yankılanıyor. Sabrınız, takvanız, mücadeleniz var. Allah yolunda güç kuvvet hazırlıyorsunuz. Buradayım ya Rabbi. Nemrutlar, Firavunlar geldiği zaman Anadolu cephesini korumak, müdafaa etmek için buradayım ya Rabbi diyorsunuz. Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldırıyor. Önünüzden engeller açılıyor. Peygamber Ekber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İnnel kulube beyne usbu'ayni min asabi'ir Rahman." Bütün kalpler, bütün yürekler Allah Azze ve Celle'nin iki parmağı arasındadır. Yani maddeden münezzeh olarak Allah Azze ve Celle'nin kudretindedir bütün kalpler. Dilediği yöne bütün kalpleri bir anda çevirir. Bir adam var, korkuyor, endişesi var. Onlar gelir diyor, şunlar şunu yapar diyor. Bana iftira ederler, tuzak kurarlar. Hakkı söylersem yolumda şunları yaparlar, bunları yaparlar. Fakat eğer o madde planında bütün her şeyi yaparsa, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Allah o yüreğe sekinet indirecek. Hazreti Muaz gibi olacak. Hazreti Abdullah İbni Mesud gibi olacak. Rahman suresi nazil olunca kim gidecek? Kim okuyacak? Darun Nedve'nin önünde bu sureyi kim okuyacak diye sorulduğunda ben ya Resulallah demişti. Sen yapamazsın Abdullah. Senin arkanda kimseler yok. Seni öldürürler. Seni parçalarlar. Sen dur demişlerdi. Kalkmıştı yerinden.

ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Eğer takvası yoksa, sabrı, metaneti yoksa, çevrenizdeki adamlar diyorlar ki size, sana ne oluyor ya? Sen neden ayağa kalkıyorsun? Sana mı kaldı hakkı söylemek? Eğer sen bunları söylemeye devam edeceksen, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ, sen ve Rabbin git Musa demişlerdi. فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ, sen Rabbinle git savaş. Biz bu adamlarla mücadele edemeyiz. Biz burada kalıyoruz, biz buradayız demişlerdi Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa bütün varlığıyla iman etmişti. Allah yolunda bedel ödemişti. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْد۪ينَ. Onlar korkuyorlardı, Firavun geliyor arkadan demişlerdi. Kuşattı bizi, her şey bitti dediler ki Allah denizi yardı, Musa karşıya geçti. Madde planında yaptıklarınızı yapıyorsunuz, Allah'a takdim ediyorsunuz, zafer ya Rabbi diyorsunuz. Mazlumların yolunu aç Allah'ım diyorsunuz. Eğer bunlar varsa Allah kalbinize müdahale ediyor. Yalnız başına olsanız bile Hakk'ın bayraktarı oluyorsunuz. Allah'la berabersiniz. Allah'la beraber olanın önünde kim durabilir ki diyorsunuz. O yoldasınız, cehdiniz, mücadeleniz var. Rabbim karşınızda olanların kalbine, yüreğine semadan korkular yağdırıyor. Size cesaret, size şecaat geliyor. Onlarda korkular var. Suvarum min hayati tabi'inde. Hasan Basri'ye dair şöyle bir olay anlatılır. Haccacı zalim, Said bin Cübeyr'i şehit eden o büyük zalim, bir saray yapar Vasit şehrinde. Hasan Basri'nin emri bil marufundan, nehyanin münkerinden rahatsız olur. Hasan Basri'yi tutuklatır, sarayına getirir. Adamlar Hasan Basri'yi saraya götürüyorlar. Sarayda sayyaf orada, cellatlar orada bekliyorlar. Şehit edecekler, öldürecekler Hasan Basri Hazretlerini. Tabiinin o büyük alimini sarayda öldürecekler. Her şeyi hazırlamışlar. İdam edecekleri adamın altına bir bez sererlerdi, kan yere damlamasın diye. Onu da hazırlamışlar, adamlar bekliyorlar. O sırada kapı açılır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh büyük bir vakarla, azametle, Allah'ın adıyla Haccacı zalimin sarayına girer. O an Haccacı zalimin hali değişir. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ya, innel kulube beyne usbu'ayni min asabir rahman. Bütün o kalpler Allah Teala'nın parmakları arasındadır. Dilediği yöne o kalpleri, o yürekleri çevirir. Haccacı zalim ya seyyidel ulema der. Ey alimlerin efendisi, kalkar, onu yanına oturtur, ona ikram eder. Sonra Hasan Basri ayrılır saraydan. Giderken katip yanına gelir, kapıcı yanına gelir. Ey Hasan derler, seni bu adam öldürecekti. Cellatlar oradaydı. Said bin Cübeyr'in katili bu adam. Ümmetin katili bu adam. Fakat sen o saraya girerken dudaklarında ifadeler vardı. Neler söylüyordun? Neler oldu? Seni öldürecek adam nasıl sana ya seyyidel ulema dedi? Ey alimlerin efendisi dedi. Oraya girerken Rabbime tevekkül ettim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur diyordum. Ya Rabbi diyordum. Allahümme ceal fitnetehu aleyye berden ve selamen. Kema cealten nara ala İbrahim'e berden ve selama. Ya Rabbi nasıl İbrahim'e kurulan o tuzağı, nasıl İbrahim'in ateşini soğuk ve selamete çevirdiysen, sen her şeylere kadirsin Allah'ım. Bana kurulan bu tuzağı da soğuk ve selamete çevir ya Rabbi diye ona iltica ettim. Fedkuruni edkürküm. O buyurmuştu ki, beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Ya Rabbi, namazda dururken, Allahu Ekber derken hep senin azametini düşünüyordum. Şimdi bu saraya, cellatların beni beklediği saraya girerken Allahu Ekber diyerek girdim ya Rabbi

Eğer ölüm mukadder değilse bu fitneyi selamete çevir Allah'ım. Allah kalbe müdahale ediyor. Hasan Basri Hazretleri selametle oradan çıkıyor, medresesine dönüyor. Zalimler var, kafirler var. Musul'da, Halep'te, Hama'da, Hımıs'ta, alemi İslam'ın şehirlerinde tuzaklar var. Her gün yeni tuzaklar kuruyorlar. Önce birilerine müsaade ediyorlar. Onları Musul'a soktular. Musul, sünnet ve cemaat akidesine bağlı. İnsanların yaşadığı bir şehir. Ey zalimler, madem o Musul'dakileri oradan çıkaracak kadar kuvvetiniz vardı, şu kadar zaman önce onların oraya girmesine neden müsaade ettiniz? Çünkü tuzakları var. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ. Onlar tuzak kuruyorlar. Orada sahabeyi seven, sahabenin yolunda giden, ehli sünnet akidesinde bir Müslüman bırakmayacaklar. Onları dışarıya çıkaracaklar ve sonra İran'daki mecusilere bırakacaklar. Büyük bir katliam yapacaklar. Sonra o adamları Suriye şehirlerine gönderecekler. Şu kadar zaman sonra oraları kuşatacaklar. Oralarda yeni filmler çevirecekler. Yeni tuzaklar olacak. Eğer sen Allah ile beraber olursan, bütün dünya karşında dursa, madde planında yapman gerekenleri yaparsan, sabrın olursa, takvan olursa, güç kuvvet hazırlarsan, Allah sana zafer ihsan edecek. Peygamber aleyhissalatu vesselama, Selçuklu devletine, Selahaddin Eyyubi'ye, Osmanlı'ya nasıl zafer ihsan ettiyse, yeniden bu mazlum ümmetin, mağdur ümmetin Allah azze ve celle yolunu açacak. Kardeşim, fakirsin, mazlumsun. Akşam evine ekmek götüremiyorsun. Ama Allah seninle beraber. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bir bakıyorsun ki kapı çalıyor. İnsanlar ellerinde poşetlerle gelmişler. Sana ikramda bulunuyorlar. Takvan var, Allah kapıları açıyor. Hesap etmediğin yerden sana rızıklar gönderiyor. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Hastalıklar seni kuşattı. Doktorlar bunun çaresi yok diyor. Hazreti Eyyub gibi Allah'a bütün varlığınla, mevcudiyetinle bağlandın. O seninle, o mikroplar bütün bedenini emmişler. Kanını emmişler, iliklerini emmişler. Yerden semaya senin duaların yükseliyor. Allah Azze ve Celle senin dualarına icabet ediyor. Allah seninle, bütün dünya senin karşında olsa, zalimler ordularını kaldırsalar, ordular gönderseler. O ordular gelirken uçakları gönderiyorlar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ. Onlar o zalimlerini, o putlarını çağırsalar vuruyor Kur'an-ı Hakim. O putlar onlara icabet edemezler. Yani onlar uçaklarını kaldırsalar, uçaklarını sizin üzerinize gönderseler, o uçaklar semada düşse, Allah Teala onların düşmesine hüküm verse, o uçaklar düşerken Pentagon'la iletişime geçseler, Pentagon düşen uçakları durdurabilir mi? Hayır, durduramaz. Onlara yetişemez, onlara imdad edemez. Ama siz kuşatıldınız. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnındasınız. Fenada fi'z zulumati alla ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi diyorsunuz. Sana bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle iltica ettim. Fenada fi'z zulumat. Karanlıkların içinde yalvarıyorsunuz. Balığın karanlığı var, denizin karanlığı var, gecenin karanlığı var. Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet ediyor. Sizi balığın karnından çıkarıyor. Hazreti Yunus'u sana anlatıyor. Yani diyor ki, o tonlar ağırlığında balığın karnına düşen Yunus'u balık eritecekti. Ama Allah Azze ve Celle Yunus'u orada nasıl koruduysa, kurtardıysa seni de koruyacak. Madde planında şartları yerine getir. Amerika'nın uçağı düşerken NASA'dan müdahale etseler, uydudan müdahale etseler,

Onları durduramazlar ya da pilotları duyamazlar. Fakat Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetu ve la nevm. Sen öyle bir Allah'la berabersin ki, öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki, O gece de dualarına icabet eder, gündüz de icabet eder. Aradığın adamlar, kurtarma merkezleri, belki telefonları çekim alanında değildir. Belki kapalıdır, belki gelmek isterler, hava şartları müsait değildir, gelemezler. Fakat İbrahim'i ateşin içinde yakmayan, balığın karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran, Hazreti Musa'nın önünde denizleri yaran Allah Azze ve Celle, onun ne uyuması ne uyuklaması var. Eğer madde planında şartları yerine getirdiysek, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Sabrınız varsa, ibadette, akidede, günaha girmeme noktasında sabrınız varsa, bütün dünya toplansa, tuzaklar kursalar, bu ümmeti yıkamayacaklar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri yeniden, o sahabeyi nasıl ayağa kaldırdıysa, yeniden ayağa kalkacaklar.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, uzun yola çıkarken yanımızda nevaleler olur. Bir miktar insan yanına para alır. Gittiği yerde kimselere muhtaç olmamak, ihtiyaçlarını karşılama adına tedarikte bulunur. Hepimiz yoldayız, gidiyoruz. Bu yolun geriye dönüşü yok. Oradan geri gelip dünyada bıraktıklarımızı kullanma imkanımız da yok. Fakat yanımızda alıp götüreceklerimiz ahiret gümrüğünde kabul olabilmesi için, üzerinde Allah rızası için yapılmıştır mührü olmalı. Eğer kıldığımız namazlar, Allah yolunda verdiğiniz sadakalar, tuttuğunuz oruçlar, haccımız, umremiz, yarın kıyamet günü mahşerde, ahiret gümrüğünde, bunlar insanlar alkışlasınlar, abid, zahid, muttaki kul desinler diye yapıldıysa, üzerine Allah rızası için yapılmıştır mührü vurulmayacak, çöpe atılacak. O ibadetler yük olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize 23 yıllık risalet hayatında bunu da anlattılar. Riyadan amellerini, ibadetlerini koruma noktasında ashab-ı kiramı gece gündüz uyardı, ikaz etti. Bir kıvılcım gibi odun yığının içinde durur. Yanar yanar yanar, sonra alevlenir. Bir şey bırakmaz. Haset gibi Müslümanın bütün amellerini riya yok eder. Karınca gibi sessiz gider. Derinlere nüfuz eder. Fark edemezsiniz. Geriye döndüğünüz zaman amel adına, ibadet adına hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Riya ibadetlerimizi, kulluğumuzu, namazımızı, orucumuzu Allah'a ibadet ediyor formatında başkaları bizi görsün, başkaları övsün, başkaları anlasın diye yapmaktır. Başkaları adına kulluk etmek. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle, bu ibadetler benim için yapılmadı ki. Adını yazdın, beni anlasınlar dedin. Şimdi git onun karşısına.

karşılığını onlardan al. Men kana yuridu hayatad dunya ve zinataha nuwaffi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yubhasun. Kim dünya hayatını istiyorsa, zinetini arıyorsa, makam, mevki, rütbeye ulaşayım, beni abid görsünler, salih zannetsinler, bana falan yerde müdürlük versinler, makam versinler, genel müdür yapsınlar, başkan yapsınlar, sessinler, ardıma düşsünler, arkamda gelsinler, eğer böyle bir program varsa... Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ, onun süsünü arıyorsa, o dünyada yapmış olduğu ibadetlerin karşılığını dünyada bekliyorsa, onların karşılığını hiçbiri eksik olmadan ona dünyada verecek, hiçbiri eksik olmayacak ama ahirette o ibadetlerden o kulun nasibi olmayacak. Gelecek, ya Rabbi namazım diyecek, ya Rabbi orucum diyecek, ya Rabbi nafilelerim diyecek. Nerede onlar? Hepsi vebal olmuş ona. Cennete girmesine değil, belki cehenneme girmesine sebep vesile olacak. El maktulu fi sebilillah vel mutasaddiku bimalihi vel kari'u li kitabillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah yolunda öldürülen bir adam, malını harcayan, sadaka olarak veren bir adam, Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah Teala'nın ayetlerini tilavet eden bir hafız, bir kari, minberde konuşan bir hatip, kürsüde vaaz eden bir vaiz, o da gelecek. Onlar da ibadetlerimiz ya Rabbi diyecek. Allah Azze ve Celle yalan konuşuyorsunuz buyuracak. Benim için okumadın ki Kur'an-ı Kerim'i, benim için sadaka vermedin ki, benim için Allah yolunda cihad etmedin ki, cesur desinler, kahraman desinler, falan ne büyük alim desinler, filan muhacirlere, Halep'e, Musul'a şu kadar yardım yaptı desinler, adımı anısınlar, bana plaket versinler. Ey kulum, sen bunları onun için yapmıştın, neden benden karşılığını istiyorsun? Kardeşlerim, maddi hastalıkları görebiliriz. Acısı vardır, ızdırabı vardır. Doktora gidersiniz. Manevi hastalıkları fark edemeyiz. Fark edemediğimizden dolayı ölünce bir geriye dönersiniz. Geri gelme imkanınız da yok. Her şeyin hak ile yeksan olduğunu görürsünüz. Onun için Kur'an-ı Hakim'i okurken... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen evradı ezkârı okurken, nerede benim haset hastalığım var, riya hastalığım var, gurur, kibir, enaniyet hastalığım var, ya Resulallah, ya Rabbi, benim manevi hastalıklarımı tedavi eder misin diye Kur'an-ı Hakim'e, Allah Teala'nın ayetlerine, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın buyruklarına o zaviyeden bakma mecburiyetimiz var. Biri Şam'da 15 yıldır namaz kılıyormuş. Yandakiler diyorlar ki, bu adam 15 yıldır sürekli camiye gelir, nafile namaz kılar. Selam verince dönüyor, diyor ki, aynı zamanda 20 yıldır sürekli nafile oruç tutarım. Ahirete gidince hiçbir şey alamaz. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah dediler. رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ وَيُحِبُّ اَنْ يُحْمَدْ. Adam sadaka veriyor. Muhacirlere, Halep'e, Hımıs'a gönderiyor, Şam'a gönderiyor, Guta'ya gönderiyor. Ama bu adamın şöyle bir problemi var. İstiyor ki beni anlasınlar, meydanlarda, sahnelerde benden bahsetsinler, falan esnaf desinler, filan tüccar desinler, mazlumlara, muhacirlere şu kadar yardım yaptı desinler. Allah Resulü aleyhisselam duruyor. Ne desin, ne söylesin? Hazreti Cibril Kur'an Hakim'in bu ayetini getiriyor. Femen kana yercu lika rabbihi. Müslümanlar, annenin, babanın, kardeşin

Çocuğunu bırakacağı, terk edeceği, kıyamet gününde yaptıklarınız sizi kurtarsın istiyorsanız, cennete girmenize vesile olsun istiyorsanız, o zaman sadakalarınızı, namazlarınızı, nafilelerinizi falanlar bizi övsün diye değil, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanalım diye yapacağız. Onun için o zaman bulacaksın. O halde riya birinci olarak övsünler diye yapar adam. A vakfına üye oluyor. B vakfına üye oluyor. C vakfına üye oluyor. Yarın oradan yükselecek. Müdürdü, genel müdür olacak. O vakfa bir daire verse bile ahirette hiçbir şey bulamayacak. Vakıflar kirletilmez. Dernekler kirletilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle başlatmış olduğu bu hayır yürüyüşü, hakikat yürüyüşü yükselmek için yüksekte olanların, makam sahibi olanların, devletlilerin itibarını kazanabilme adına, onlardan aferin alabilme adına yapılmaz, olmaz, olmaz kardeşim. İkinci olarak beni zemmeder korkusuyla yapıyor. Veriyor ama bir toplantı yapıyorlar. Hasan diyorlar 10 lira verdi. Ben de 20 vereyim diyor. Vermezsem benim işimi, hacmimi biliyorlar. O bu kadar verdi. Ben aşağıda kalırsam beni ayıplarlar. Falan ne kadar cimri adam derler. Eğer onun için veriyorsa o da ahirette bulamayacak. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Kardeşlerim, gidince ahiretten geriye dönüşü yok. Niyetimizi tasih edelim diye Kur'an bunları tadat ediyor. Üçüncü olarak dünyalık beklentileri var. O beklentileri yapabilme adına falan yere şu kadar veriyor. Hacı bayramda falan gelecek dedikleri zaman sabah namazı doluyor. İptiga emrzatillah. Allah Azze ve Celle ezan-ı Muhammediye ile her sabah davet ediyor. Neden gelmiyorsun kardeşim? Falanın rızası için sabah namazına, hacı bayrama geliyorsan vallahi karşılığını bulamazsın. Falan görsün beni orada. Falan görürse bu sadık bir adam. Sabah namazına, hacı bayrama geliyorsa buna falan yerde falan makamı verebilirim. Eğer onun için gidiyorsa bir Müslüman ya da başka bir beklentisi varsa bunun karşılığını bulamaz. Kardeşlerim, bir adam riyakar olursa riya yüzünde olur. Kendisini abid, zahid, muttaki bir kul olarak gösterir. Öyleyse ne âlâ. Öyleyse onun duasını almalı. Ama kendini öyle gösteriyor, milletin rızasını kazanabilme adına yapıyorsa o da amellerinin üzerine benzin döküyor. Ya da riya kişinin sözünde olur. Oturur yanınızda, hemen tekbir, tesbih, tehlil, onları yüksek sesle söyler. Tesbihatını ardınızdan, arkanızdan gelirken yüksek sesle söyler ki desinler falan. Sürekli evrad-ı ezkar ile meşgul, sürekli ibadet eder. Bunun için yapıyorsa bu adam da ahirette bir şey bulamaz. Ya da riya onun kıyafetinde olur. Abidler, salihler gibi, dervişler gibi, meşayi kiram gibi elbise giyer. Ama ruhu, kalbi faciller gibi ise bu adam da ahirette yaptıklarının karşılığını bulamaz. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum ona geldiler. Efendimiz aleyhisselam terbiye etti, teskin etti, düzeldiler. O reçeteyi aldılar, kullandılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gece dolaşırdı. Evlerin önünde, evlerin içinde bir sorun var. Eğer Ömer bununla alakadar olmazsa yarın Allah Azze ve Celle sorar diye Hazreti Ömer dolaşırdı. Yanında kimseler olmadığı halde de dolaşırdı. Allah şahit,
İbtiga merdatillah, onun rızasını kazanabilme adına dolaşırdı radıyallahu anh. Bir eve geliyor, evin içinde eninul mer'a, bir kadının iniltisi var.

Bir kadın ağlıyor, bir kadın inliyor. Bir kadın evde feryat ediyor. Kapının önünde bir adam var. Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar, bu ses neyin nesi? Neden içeride bir kadın ağlar? Adam Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i tanımaz. İntalik li hacetik fela tes'el. Yoluna git be adam, sorma der. Hazreti Ömer sorar, adam intalik li hacetik, yoluna git adam, ne sorarsın der. Ömer radıyallahu anh sormaya devam eder. Bilir ki Ömer radıyallahu anh içeride inleyen o kadının hesabını Allah azze ve celle yarın mahkeme-i kübrada, mahşerde Ömer'e soracak. Adam kovar, Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar. Sonunda dayanamaz, der ki biz uzak bir yerden geliyoruz. Ömer, emirul müminin olan Ömer, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın öğrencisi olan Ömer, fukaraya, kimi kimsesi olmayana devletin bütçesinden pay dağıtıyormuş. Onu öğrendik, onu almaya geldik. Fakat yolumuz uzak, eşim hamile, şimdi evin içinde kadın yalnız başına doğum yapıyor. Bu iniltiler eşimin iniltisi der. Ömer, kardeşlerim devlet başkanı, emrinde şu kadar doktor var, emrinde şu kadar ebe var, emretse hepsi o kapıya gelecekler. Ömer'i radıyallahu anh görecekler. Ömer diyecekler, sen ne büyük adamsın, Medine'de dolaşıyorsun, nerede bir inilti var, nerede ağlayan bir kadın var, mazlum var, onun imdadına koşan sensin Ömer diyecekler. Ömer'i anlatacaklar Medine'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Mısır'da. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin adaletini anlatacaklar. Ama öyle yapmıyor. Ebelere emir göndermiyor. Doktorları çağırmıyor, evine gidiyor. Devlet başkanının eşine şimdi first lady diyorlar. Eve gidiyor, dünyanın en büyük devletinin başında. Hazreti Muhammed aleyhisselamın öğrencisi Ömer radıyallahu anh. Ummu Gülsüm eşi, Ummu Gülsüm radıyallahu anhayı kaldırıyor, diyor ki Allah Teala sana bu gece büyük bir amelin cennetin kapısını açtı. Ummu Gülsüm bunu yapar mısın der. Ummu Gülsüm radıyallahu anha, bir çocuk dünyaya gelince neler lazımsa onları alır. Yani o çocuğu saracaklar, bezleri alır. Hazreti Ömer radıyallahu an eline tencere alır, bir parça bir şeyler alır. Kovulduğu kapıya gelir. Ömer radıyallahu an Efendimizin eşi Ummu Gülsüm eve girer. Ömer radıyallahu an iki tane taş alır, taşın üzerine tencereyi koyar, suyu döker, arpayı bırakır. Devlet başkanı Ömer radıyallahu an gece yarısında kovulduğu kapıda doğum yapacak lohusa kadın için çorba yapıyor. Ömer çorba yapıyor radıyallahu an. Adam hayretle bakıyor, kim bu diye. Biraz sonra içeriden ses gelir. Ummu Gülsüm'ün sesi. Beşir ya emiral müminin sahibek bi gulamin. Emirul müminin Ömer, o adama haber ver, Allah azze ve celle ona erkek çocuk ihsan etti. Emirul müminin ifadesini kullanınca adam anlar ki kovduğu ekmek almaya, nevale almaya geldi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın öğrencisi, dünyanın en büyük devletinin başında olan Ömer'dir, Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Adam kaçmaya başlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, mekanek mekanek, olduğun yerde dur. Eğer sen burada bu evde yalnız başına, o kadın orada ağlıyorsa, bu suç Ömer'in suçu, yarın devletin merkezine gel. Neler varsa sana vereyim. Kardeşim, İmam Hatip'i bitirince, üniversiteyi bitirince Harvard'a gitmeyeceksin, Oxford'a gitmeyeceksin. Oradaki siyasalları okursan Obama gibi katil olursun. Yeni gelenler
gibi katil olursun. Ama

Buhari okursan, Kur'an-ı Hakim'i okursan, sonra siyasal bitirirsen, Ömer gibi olursun. Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer gibi olursun. Ömer gibi ol. İmam Hatipli kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç öğrencisi falanlardan madalya almak için değil, alkışlanmak için değil, vakıflara, derneklere falanın rızası için değil. Gece yarısında kimseler yok, kimseler bilmiyor ama dolaşan, kovulduğu kapıda lohusa kadına çorba hazırlayan Hazreti Ömer gibi ol. Ömer senin önünde yürüsün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiye ettiği Ömer. Allah Resulü Aleyhisselam yüreğimizin tabibi olsun. Kalbimizi ona açalım. Ya Resulallah diyelim. Hasede dair, riyaya dair, gurura dair, kibre dair, dünya malına, tamaha dair hastalıklarımız var. Ebu Zerleri, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anhum nasıl terbiye ettiysen, o büyüklerin önünde diz çöktük, terbiye olmaya geldik ya Resulallah diyelim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin insanlar olarak bizi imtihan için yarattığını, bir, iki, imtihan yerimiz olarak da dünyayı takdir buyurduğunu biliyoruz. Dünyada imtihan için varız. İnsan imtihan için yaratıldı. Bunu 10 yaşındaki bir çocuktan 100 yaşındaki bir insana kadar bütün Müslümanlar bilir ve inanırlar. Dünyaya bir tiyatroda rol almak için gelmediğimizi, hayvanlar gibi yiyip içmek için gelmediğimizi bilmeyen, itiraf etmeyen yoktur. Bu büyük bir cahillik olur. Bunu hiçbir Müslüman üstüne almaz. Ancak Müslümanların yer yer dünya hayatının imtihanının nerelerde olduğunu algılama hatası ortaya çıkar. Şimdi bir şey tespit edeyim. İnşallah ifrat veya tefrit noktasına düşmüş olmam. Bizim gençlik yıllarımızda Sîret-i Nebi okumak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ve ashab-ı kiramın hayatını okumak adeta o zamanki ifadelerle İslamcı olmanın şartlarındandı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Kandehlevi'nin Hayatus Sahabesi ekmek peynir gibi satılıyordu. 4 büyük cilt kitap olduğu halde. Onu okuma dersleri yapılıyordu. O dönemde ashab-ı kiramı konu alan filmler piyasaya çıkmıştı. Meşhur Çağrı filmi de bizim genç olduğumuz yıllarda Müslümanların temel sinema malzemelerinden birisi olmuştu. Eğrilikleri, doğrulukları iyiydi, kötüydü açısından söylemiyorum. Benim şahsi kanaatime göre ashab-ı kiramın hayatı ve özellikle Bilal-i Habeşi ve Habbab bin Eret gibi işkence üzerinden adı meşhur olmuş sahabilerin hayatı, bu Çağrı filmi gibi sadece 23 yıl süren Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait ve onun vefatıyla de anında kesilip biten Sîret-i Nebi veya İslam tarihi şüphesiz çok müsbet, bereketli işlere sebep olduğu gibi olumsuz diye bugün yorumlanabilecek bir şeye de sebep oldu. Ashab-ı kiram örnek nesildir. Bunda tereddüt yok. Müslümanlığın en iyileridirler. Bunda da tereddüt yok. Peygamber şehadetiyle aleyhissalatü vesselam öyle zaten. Ama zannedildi ki Allah imtihan ederse Bilal gibi kırbaçlanarak sabredeceğin imtihanı yapar zannedildi. Uhud gibi hep zannedildi imtihanlar. Halbuki aynı sahabilerin o kırbaçlanan, sürgün edilen, hicrete esir edilen sahabilerin daha sonra Pers İmparatorluğu'nun sarayından gelen
altınlar ve mücevherlerle o imtihandan daha hafif olmayan bir imtihana tabi tutulduklarını, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle, kocalarıyla, eşleriyle imtihana tabi tutulduklarını ne yazık ki Sîret-i Nebi'yi sadece Bilal'in Mekke'de kırbaçlanması, Übey ibn-i Halef mel'unun müminlere zulmetmesinden ibaret zanneden bir anlayışa etki etti. Şüphesiz ondan kaynaklandı demiyorum. Büyük bir iddia olur bu. Rabbimiz imtihan etmeyi murad ettiği için insanı yarattı. İmtihan yeri olarak da dünyayı seçti. Bunda tereddüt yok. Ama imtihan olarak sadece Bilal ve Habbab'ın yediği kırbaçları zannetmekte sıkıntı var. Bu nedenle Kudüs işgal altında olduğu halde, gençlerin iffet diye bir teminatları bulunmadığı halde, faiz ekmek peynir kadar mubah gibi hissedilmeye başlandığı bir zamanda, nasılsınız dendiğinde elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın diyen Müslümanlar, hep işkence altında, imtihan altında Bilal'i gördükleri için böyle diyorlar. Sabah namazına kalkmayan çocuğu bulunan bir Müslüman, elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın derken neyi kastediyor? Tuğla sökülür gibi aileler sökülüyor, yuvalar yıkılıyor, karı koca ayrılıyorlar. İffeti insanlığın tehlike altında, aile diye bir müesseseden söz etmek neredeyse mümkün değil. Elhamdülillah huzurumuz var, her şey yerli yerinde diye teselli bulabiliyoruz. Bunun için bugün dünya hayatında ashab-ı kiramın o kırbaçlarını

Kabaçlı, işkenceli, açlık, hicretle özetlenen, savaşlarla özetlenen imtihanını, imtihanın bütünü zannetmek. Allah imtihan ederse böyle eder. Filistin'de de yapıyor zaten aynısını. Çok kötü Filistin'deki durum. Burada 3 tane 5 tane bali olmuş, namaz kılmayan çocuğun bulunduğu evde durum çok iyi elhamdülillah, şükürler olsun. Faiz normal maaşa dönmüş. Haram mı helal mi diye sormaya bile gerek kalmamış neredeyse. İşler çok iyi elhamdülillah. İyi işler iyi. Bu idrak olarak şu anda bulunduğumuz noktanın kör bir bakıştan veya ileriyi görmeyen bir bakıştan ortaya çıktığını göstermektedir. Burada biz düzeltmemiz gereken eğriyi şöyle özetleyebiliriz. Allah imtihan etmek için mi gönderdi? Evet. Niye göndersin ki başka? Ayetlerden biliyoruz, hadislerden biliyoruz. İki, imtihan için dünyayı mı seçti? Evet. Ben miyim imtihan muhatabı? Evet. Dünya mı imtihan olacağım yer? Evet. Ashab-ı kiram imtihan oldu da ben olmayacak mıyım? Olur mu öyle bir şey? Nasıl aynı cennete gireceğim ashab-ı kiramla aynı imtihana tabi olmazsam? Demek onlar oldu, ben de olacağım. Ben şu kadar yarım asırdır dünyadayım. Ne kırbaç yedim, ne doğru dürüst kurşun yedim. İmtihan dışı mı tutuldum acaba? Olur mu öyle bir şey? Hani benim imtihanım? Yanlışı düzeltiyoruz. İmtihan Mekke sokaklarında Übey ibn Halef'in kırbaçları altında Allah birdir, cayman bu sözden demekten ibaret değildir. İmtihan kırbaç değildir. İmtihan hicret değildir. İmtihan Uhud'da parçalanmış yürek sahibi Hamza olmak değildir. Onlar imtihanın örneklerindendir. İmtihan nedir? Hayatın kendisidir. Sen 50 sene nefes aldıysan bu dünyada, o nefesi nerede nasıl aldıysan imtihandı o zaten. Hayat imtihandı. O imtihanı kazanabilenler Bilal'le beraber inşallah cennette olacaklar. Bilal kırbaçlı bir imtihana tabi tutuldu. Mus'ab hicret imtihanına tabi tutuldu. Ebu Bekir iman etmeyen bir babayı, anneyi bırakıp Yesrib'e gitme imtihanına tutuldu. Biz ise camilerin köşesindeki bankalarla imtihan oluyoruz. Buluğ çağına gelmeden babasından önce konuşmaya başlayan ve babasına annesine söz bırakmayan çocuklarla imtihan oluyoruz biz. Biz malımızla, helal kazandığımız malımızla imtihan oluyoruz. Sahabe açlıkla imtihan olmuştu. Sahabenin aç kalması ne anlama geliyorsa benim tokluğum da o anlama geliyor. O beni Allah niye aç bıraktı diye asi olsaydı cehenneme girecekti. Ben doyuran Allah'a hamd etmeyi beceremezsem cehenneme girerim. Çünkü imtihan Mekke sokaklarında kırbaçlanmaktan ibaret değildir. Nefes almaya başladığından itibaren karşına ne çıkarsa onunla imtihan olmaktır imtihan. Bu sebepledir ki biraz sonra göreceğiz inşallah. Rabbimiz fitne diye bir kelime kullanıyor. Fitne. Evlatlar, evladımız, malımız sizin fitnenizdir. Dikkat edin diyor. Bilal'in fitnesi de radıyallahu anh

Kaçtı. Mus'ab'ın fitnesi zengin anne ve babasıydı. Hamza'nın fitnesi mızraktı. Kulunu Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihan sadece kırbaç, mızrak, açlık, hicretse ben 50 senedir imtihana tabi tutulmadım. Acaba imtihana bile gerek yok, onun için mi salındım? Çünkü وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere, yani kafirlere bir sorgu yok, Allah buyuruyor. Sorgu yok. Serbest onlar. Niye serbest? Ne soracaksın ki? Niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek? Faiz yedin diye soru mu soracak Allah? Hayatı yok ki soru sorulsun. Mümin sorguya tabi tutulacak. Ben yarım asırdır kırbaç yemedim. Evet, onun yerine internet dalgaları yiyorum. Medya yiyorum onun yerine. Bilal'e Allah yoktur, Muhammed peygamber değildir de diye kırbaç vuruluyordu. Beni haber bültenleriyle yok etmeye çalışıyor şeytan. Eğer Müslüman olarak biz Übey ibn Halef, Bilal'i kırbaçlayan adam ve müminin akidesini sarsmaya çalışan spiker arasında bağlantı kuramıyorsak, şu formülü anlayamadık. Ben imtihan için yaratıldım. İmtihan yerim dünya. Sahabe imtihan olduysa ben de imtihan olacağım. Yarım asırdır niye imtihanım gelmedi? Dosyam mı kayboldu savcılıkta acaba? Bir şey anlamamışım demek ki. Hala ben ne zaman imtihan olacağımı merak ediyorum. Halbuki her gün haber bülteni izliyorsun. Film izliyorsun. Camiye giderken bile Allah'ın haram ettiği şeyleri görmek zorunda kalıyorsun. 50 senedir alkollü bir mahallede yaşadığın halde bir kere Allah bu alkolü haram etmiştir diyemedin, hala imtihan arıyorsun. Rakı şişesi kafana vurulmuş, sen hala Bilal kırbaç yedi biz rahatız, bugün Allah aratmasın diyorsun. Şişeyle vuruyorlar sana her gün. İmtihanı anlamak zorundayız. Onun için bu dünyada ne olup bittiğini sadece Bilal radıyallahu anh'ın kırbacıyla ölçmeye çalışan bir şey anlamıyor bu hayattan. Filistin'deki darbeleri, işkenceleri, filan yerde müminlerin kurşunlar altında, bomba parçaları altında ölüp gitmesini Allah'ın imtihanı zanneden, sadece imtihan odur zanneden anlamıyor. Evinin içinde dinamitlerle, el bombalarıyla beraber yaşıyor, fark edemiyor bunu. İmtihan anlaşılması lazım. Önce meselemiz bu. Ben imtihan için varım. Yerim de dünya ve ben dünyadayım. Ne zaman start verilecek? 15 yaşından gün aldığın dakikadan beri start verilmiş durumdadır. Sadece kafirlerin saldırılarını imtihan zanneden yanılıyor. Kafirlerin saldırısı A'dır. Fakirlik B'dir. Aile içi sorunlar C'dir. Evlat D'dir. E de var. Nedir E? Kendi dininden, beraber namaz kıldığın insanlardan imanının içinin oyulma gayretleri. İnanmayın Allah'a, inanmayın Muhammed'e sözlerinin işe yaramadığını iblis gördü. Veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurmuştu? Siz müşrik olursunuz diye bir korkum yok artık demişti. Ama diğer fitnelerden söz etmişti. Yer yer bir medreseden kaynamış bir fitne, belki de bir caminin kürsüsünden kaynamış bir fitne, belki de bir ilim meclisinden kaynamış bir fitne, Rabbimin huzuruna çürümüş bir imanla gitme nedenim olacaksa,
kırbacı yiyerek, işkence çekerek imanın zirvesine çıkan Bilal'le aynı cennete nasıl girerim ben? Hiç kimse herkes Yesrib'e çabuk diye bir mesaj beklemesin artık. Yesrib belki evimizdeki oturma odasından holün bir köşesine geçmek olacaktır. Kırbaç aramaya gerek yok. Ceplerimizdeki telefonlar, cihazlar ne kırbacı be, şimşek gibi patlıyor. Bu sebeple biz şu dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışan insanlarız, müminiz. Bu dünya imtihan için dönüyor. Bu imtihanı da Rabbim bana ve bütün insanlara yapacak. Yoksa dünyaya göndermesinin gereği yoktu. Üstelik ben kendi imtihanımı ve benim eksenimde başkalarının yaşayacağı imtihanı yaşıyorum. Yani ben hem kendi imtihanım için uğraşıyorum, hem çocuklarımın, eşimin, talebelerimin, arkadaşlarımın da imtihan nedeniyim. Onlar da benim, ben de onlar için. Bu bakış, Allah'tan korkan, takva ile yaşayan müminin bakışıdır. Aksi takdirde yaptığın ibadet bile fitne nedenin olur. İbadet bile kayma nedenin olabilir. Riyasından vesairesine kadar bir yön şüpheyle. Bu sebeple kardeşlerim, bu dünya imtihan yeri ise benim en yakın imtihanım, benim eksenime en yakın olan neyse odur. Ben en yoğun kimle uğraşıyorum? Parayla. Paradır benim imtihanım. Bilal en yoğun Ebu Cehil'e, Übey İbni Halef'e rakip olduğu için, yüzyıllıklarıyla dikildiği için bir sarık uğruna ipe götürüldüler. Şehit iskilipli oldular. Rahmetullahi aleyh. Şimdi sarıkla İstanbul sokaklarında dolaşana bir şey denmediği gibi, dua eder misiniz hoca efendi diye kadınlar önünü bile kesiyordur onların. Bir cenazeden çıkmıştık Fatih'te. Takke ile duruyorduk orada. İki tane yarı açık yarı kapalı bayan önümüzü kestiler. Hatim bitirdiysen bana da dua etsene dedi. İyi iyi dedik, gönderdik. Tipin sarıklıysa sakallıysa zaten herkes senden dua istiyor. Demek ki o dönemin imtihanı bugün imtihan değil demek ki. Bugün üstelik insanların duasını talep ettikleri biri de olabilirsin. Tekkelerin kapatıldığı ve şeyhlerin kurşunlandığı bir zamanda tekkende müritlerinle ibadet eden adam olmak başka, çünkü o anda imtihan noktasındasın. Siyasetçilerin, şeyh efendilerin elini öpmeye geldiği zaman da tekkede şeyh olmak başka bir şey. Etrafındakilerin oyu için en üstten en aşağıya kadar siyasetçilerin pervane gibi senin etrafında döndüğü bir zamanda, o zaman şeyh olmanın ne değeri var ki? Herkes şeyh o zaman zaten. İmtihanı kavramak gerekiyor. Aksi takdirde kendi kendimize puan biçen gülünç bir sahnenin oyuncusu oluruz. Ne dedik? Benim imtihanım benim eksenimdeki en değerli şeyler üzerindendir. Para kazanan birisiysem para üzerinden. Siyaset yapıyorsam siyaset üzerinden. Çocuklarım, canlarım, yavrularım diye evlatlarıma sarılıyorsam başka yerde düşman aramana gerek yok. İmtihanın senin çocukların üzerinde. Eşin üzerinde. Hayatı neyin üzerinde çeviriyorsan imtihan orada olacaktır. Hayattan ne anlıyorsan sen, imtihandan da onu anlaman lazım. Ashab-ı kiramda da bunu görebiliriz. Ashab-ı kiram hayattan Resulullah'ın yanında durmayı aleyhissalatü vesselam anladılar. Ebu Cehil'in asırlardır sürdürdüğü şirk geleneğinin karşısında durmayı anladılar.

karşılarında Ebu Cehil'i buldular. Ebu Cehil'ler gidince Pers İmparatorluğu'nun kasalarının sahibi oldular. İmtihan para üzerinden oldu. Onun için Osman o parayı sağa sola çarçur etmediği için şehit edildi. Ali onun için şehit edildi. Hala ümmet o para yüzünden kıvranıp duruyor. Önce imtihanı anlamamız lazım. Şimdi bu girişten sonra arkadaşlar, Enfal suresinin 28. ayetini beraber düşünelim. Enfal suresinin 28. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayete anlam olarak yaklaşmadan önce zihinlerimizde bir tasavvur yapalım arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Üç kız çocuğu büyüten anneye babaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat etmişti. Ölen insanın defterleri kapanıyor, salih bir çocuğu olanın ecri devam ediyor demişti. Biz bütün gelenekleri, taamülleri yok sayıp bir çocuk doğuran kadını mücahide kadın diye ilan ettik. Çocuk deyince her şey duruyor. Aman Allah'ım, bir çocuk büyütüyor diyoruz. Sanki Kudüs'ü fethetmiş kabul ediyoruz. Şimdi Enfal suresinin 28. ayetinde bu zihin çağrışmasından sonra ayeti deyin. Ve'lemu, biliniz. Bilin. İki nokta üst üste. Ennemâ emvâlukum, mallarınız. Ve evlâdukum, ve çocuklarınız. Fitnetun. Fitnedir. Fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Büyük ödül Allah'ın yanındadır. Bil diye Allah kime hitap ediyor? Ve alemû. Bilin, bilin. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse, Kur'an kitabımdır kim diyorsa, Enfal suresi karşısına çıktığında ve'lemû, biliniz diye Allah ona emretti. Ne bilelim ya Rabbi? Ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Büyük ecir, ödül Allah'ın yanındadır.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Fitne, Türkçe bir kelime de diyoruz ya, fitne çıkarma ya. Ne demek fitne? Karışıklık, karmaşıklık, kör düğüm, ucu başı birbirine karışmış şey. Ne diyoruz? Osman İbni Affan bir fitnenin içinde öldürüldü diyoruz. Münafıklar Medine'de fitne çıkardılar diyoruz. Fitne karışıklık, karmaşıklık, kör düğümlük demek. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

bilenler için Allah'ın katında büyük bir ödül vardır. Evlat barajını geçebilenler, mal barajını geçebilenler, وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ, büyük ödül onlar için Allah katındadır. Burada kardeşlerim, dedik ki, bir, Allah bizi imtihan için yarattı. İki, Allah imtihan yeri olarak dünyayı seçti. Üç, ashab-ı kiram bir çeşit imtihan oldular. Zamanlarının gerektirdiği imtihandı o. Bütün insanlar, müminler kıyamete kadar zamanlarının gerektirdiği bir imtihana uğrayacaklardır. 4. 5. Benim onun, ashab-ı kiramın, kıyamete kadar gelecek herhangi bir müminin imtihanı ekseninde ne döndürüyorsa onun üzerindendir. Çocuğuna tapınır gibi, çocuk gibi değil, tapınır gibi bağlanan fitne olarak içinden çıkamayacağı kaosa takılıyor demektir. Eşini ilahlaştıran, ondan bir dakika ayrılmaya tahammül edemeyen Filistin'e imtihan görmeye gitmesi gerekmez. İmtihanının içinde o zaten. İşin garibi de fark etmediği bir imtihanla iç içe yaşıyor. Her mümin imtihanını ekseninde durduğu veya onun ekseninde dolaşan şeylerde aramalıdır. En başta girişte dedim ki, ashab-ı kiramın kırbaçlanmasını imtihan çeşitlerinin teki zannedenler yanılıyorlar. Vay, ne çekti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, ne çekti be? Sen, yok canım biz rahatız elhamdülillah. Tabii gözünü kapattın mı henüz sabah olmamış oluyor. O zaman sadece Bilal'ler çekti radıyallahu anhum. Gerisi de imtihansız cennete gidecek, öyle mi diyeceğiz?

Mümin insan namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi dünyanın ne olduğunu ve dünya tuzağına takılmamanın nasıl mümkün olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenecek. Bu hadisi şerifi bugün burada dinleyeceğiz. Korkarım kıyamet günü pek çok Müslüman bu hadisi şurada burada Peygamber aleyhisselamdan duyduğu halde içeriğini hayat sistemi gibi göremediği için perişan bir vaziyette Rabbin huzuruna çıkacak. Ama bu hadis de belge olarak onun karşısına konacak. Müslim'in 2742. hadisi şerifi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya tatlıdır, yeşildir. Dünya tatlıdır, yeşildir. Allah dünyayı sizin önünüze koyacak ve ne yaptığınıza bakacak. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Neden? Çünkü er-ricalu kavvamuna alennisa, evin sorumlusu erkektir. Kadın helak olursa sen hem kendin için hem senin himayende helak olan bir kadın için hesap vereceksin. Erkek sen çift sorumlusun. Kadın sen kendinden sorumlusun. Bu hadis-i şerif çok net bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşımıza çıkarıyor. Ne buyuruyor? Dünya tatlıdır, yeşildir. İnsan için caziptir dünya. Cazip olan dünya kafirlerin hakkı olduğundan zaten Müslümandan uzak diye bizden ayrı olmayacak ki. Bunu Allah sizin önünüze koyacak buyuruyor. Size emanet edecek dünyayı. Sonra da bakacak. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Dünya varken elinizde ne yaptığınıza bakacak Allah. Yokken cihat, zühd, edebiyatı yapmak kolay. Okulda talebeyken, medresede okurken cihattan, edebiyattan, infaktan kolay konuşulur. Dünya bir koltukla senin olduğu zaman, cebindeki parayla senin olduğu zaman, imzan çuvalla para yaptığı zaman seni görecek Allah esas. Şimdi konuş bakalım. Bunun için mümin insan dünyayı her an karşısına gelecek bir fitne olarak görür. Avucunun içine alacak ama secde etmeyecek ona. Dünyayı dizinin dibine, ayaklarının altına kapandıracak. Malı ise mal. Siyasi güçse siyasi güç. Şöhretse şöhret. Bilinmez bir adamken ki tavrın, şöhret olduğun zamanki tavrına göre neden farklı? Soracak Allah. Burada kardeşlerim, geldiğimiz nokta nedir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. İmtihan için burada varız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashabı imtihan oldular. Ashabı bir çeşit kazandı veya Rablerinin huzurunda hesabını verecekleri yanlışlar yaptı. Biz, bizim zamanımızın imtihanları, bizim zamanımızın sorularıyla karşı karşıyayız. Biz, bizim fitnemizle karşı karşıyayız. Bizim fitnemiz, bugün belki internettir, medyadır, şöhrettir,

paradır, forstur, adını bilemiyorum. Herkes için değişik. Ama bunları Allah Azze ve Celle farklı farklı veya renkli renkli üsluplarla anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayet yaklaşık olarak böyle seri bir şekilde sayayım dedim. 25 ayette Allah-u Teala dikkat edin, dünyaya dikkat edin diye ikaz ediyor. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtid dünya. Dünya hayatının dekorlarıdır bunlar, mal ve çocuklar buyuruyor. Eşler birbirlerinin fitnesidirler buyuruyor. Yani mesele şu kardeşler, Allah-u Teala gidin ya Kabe'min dibinde tavaf edip gelirsiniz diye göndermedi bizi. Allah-u Teala'nın kaç, yüzde kaç kulu Kabe'yi görüp gidecek ki ahirete? Yakın yıllara kadar İslam nüfusunun binde biri bile Kabe'yi görmeden gidiyordu ahirete. Binde bir bile hac ve umre yapan insan yoktu neredeyse. Mesele Kabe'yi görüp orada Allah-u Teala'nın beytinin etrafında tavaf etmek meselesi değil ki. Mesele kul olup Rabbine gitmek meselesidir. Bu kulluk herkes için farklıdır. Bu nedir? Sen bu dünyada hangi eksende bulunuyorsun, hangi nimetlerle berabersin, seni Allah öyle imtihan edecek demektir. Bu imtihana hepimiz hazır olmak zorundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler, kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi, ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında, düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük beyaz.

0: Sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.